kimseymiş. O Muvabise, Allah şefaatine cümlemizi nail etsin, radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yanına gelmiş. Bir nedir, isim nedir, iyilik nedir, günah nedir diye onu sormaya geldin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenin niyetini bilirdi. Gelmeden bilirdi. Bazen yanındakilere birisi gelecek, şöyle diyecek diye söylerdi. Sen bana geldin, iyilik nedir, kötülük nedir diye sormak üzere ben sana onu bildireyim gibilerden tarif etmiş. Buyurmuş ki, el birru ma inşaraha lehu sadruke. İyilik denilen şey, senin kalbinin onu düşündüğü zaman, yaptığı zaman ferahlandığı şeydir. Bir şey yapıyorsun, kalbin ferahlanıyor mu? Oh, iyi ki bunu yaptım, elhamdülillah filan diye için böyle yatıyor da kalbin de efendim ferahlanıyor, rahatlıyor, neşeleniyor mu? Tamam, iyi, bu iyi bir şey demektir. Kötülük ise, günah ise, vel ismu ma hake fi nefsike. Nefsinde böyle dalgalanma, tereddüt ve karşı koyma ve itiraz meydana getiren şeydir. Yani bunu yapıyorum ama iyi mi oluyor acaba? Yapmasam daha mı iyi? Biraz bana pek tatlı değil gibi geldi bu iş filan diye nefsinin böyle itiraz ettiği, pek razı gelmediği, çırpındığı şeydir kötülükte diyor. Ve in eftake anhun nas. Eğer onu yap diye insanlar sana fetva vermiş bile olsalar bu böyle. Yani için razı gelmiyorsa bir şeye, kalbin yatmıyorsa, mutmain olmuyorsa, içinden böyle ya bu olmadı galiba filan diye itiraz geliyorsa o kötülüktür, günahtır. Efendim, gönlünün yattığı, kalbinin rahatladığı, göğsünün ferahladığı şey iyiliktir diye genel bir tarif veriyor. Umumi bir tarif. İnsanoğlu İslami bakımdan güzel bir dengeye sahip olursa, terazisi sağlam olursa, iyi bir Müslüman olursa bu gönlü bir ölçü olur. Gönlü o zaman bir ölçü olur. Kalbinin yatmadığı şeyi yapmasın. Kalbinin yaptığı şeyi, yattığı, rahatladığı şeyi yapsın. O zaman ölçü olur. Ama bu genel kaide, Efendimiz böyle tarif etmiş. Ama adam İslami terbiye almamış ise, Müslümanlığı çürük ise, terazisi bozuk ise, bu benim içime yatmadı, bu benim hoşuma gitmedi demesi bir ölçü olmaz. Ben bundan ferahlık duydum demesi bir ölçü olmaz. Bu Vabise'ye söylenmiş bir söz. Yani gözü yaşlı, takva ehli bir sahabeye söylenmiş bir söz. Öteki adam zaten zıpırın biri. Ben onun gönlüne, kalbine işi bırakırsam, efendim, elleri kınalı Zeynep'im, üstüne varıversem kuyuya kaçacak dediği gibi bizim halkımızın, efendim, ben ona biraz selahiyet versem, çigeneye selahiyet versen ilk önce babasını asarmış. Günahları beğenir, sevaplı işleri beğenmez. Allah'ın emrettiği güzel şeyleri beğenmez, Allah'ın yasak ettiği ama nefse tatlı gelen şeyleri beğenir. Bu nefsi olgunlaşmış insan için. Şimdi bazı kimseye gidiyorsun, efendim, iyi bir Müslümanı beğenmiyor. İyi Müslümanı beğenmiyor. Canım diyor, ben hayranıyım adamın. Gözü yaşlı, heyecanlı, ihlaslı, efendim, çalışkan, geceleri sabahlara kadar tesbih çeken insan. Ötekisi beğenmiyor. Ya bırak diyor, erkek adam ağlar mı diyor. Ağlar. Erkek adam ağlar. Hazreti Ömer'in ağlamaktan yanaklarına iz olmuş. Erkeklerin erkeği, koca baba yiğit Hazreti Ömer ağlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok gözü yaşlı, çok böyle ahvah enineden hassas bir kimseymiş. Koca Halilullah peygamber, Allah'ın peygamberi sevdiği kimse, ağlar insan. Hiç ağlayanın neden ağladığını görmemiş de, efendim, o bizim baba yiğit kardeşimizin ağlamasını hoş görmüyor. Terazisi bozuk adam. Terazisi bozuk da ondan. Veyahut filanca adamı çok beğeniyor. Ya onun beğenecek nesi var? Peygamber Efendimiz Ebu Zerr Gıfari Hazretlerine sormuş. Senin şu mescitte en beğendiğin kimse kimdir? Hangisi? O da şöyle mescitte bir gözünü gezdirmiş. Şu ya Resulallah. Peki gözünün en tutmadığı, en beğenmediğin kimse hangisidir? Şöyle bir bakınmış. Şu ya Resulallah diye bir başka fukaracık böyle kenarda sessiz sedasız duran bir kimseyi göstermiş. Ebu Zerr Gıfari radıyallahu anh. O da bir güzel bir sahabe yani. Peygamber Efendimiz diyor ki,
senin o beğenmediğin adam var ya, bir de şu beğendiğin adam var ya, şu beğendiğin adamdan 1000 tanesi buna denk olamaz. Mescit dolusu olanı buna denk olamaz. Terazi iyi olmayınca yanlış tartar. Terazi bozuk olduğu zaman, ölçüler ters olduğu zaman, sen Müslüman diye bir insanı beğenirsin, karşındaki Müslümanlığı zayıf olduğundan Müslüman diye beğenmez. Sen Allah'ın emirlerine asi geliyor, günahkar diye bir kimseyi beğenmezsin, karşındaki ona hayran olur, canını verecek gibi olur. Gidiyorlar Amerikalı artist, falanca artistin saç modası, filanca artistin bıyık şekli, falancanın sakal modeli, filancanın giyimi, falancanın kuşamı moda oluyor. Bakıyorsun efendim o modadan şeyler çıkıyor, atletler çıkıyor, bilmem kazaklar çıkıyor, üzerinde bilmem ne bir takım böyle şeyler. Onlara bu teraziyi veremeyiz. Bu terazi kimin için, bu ölçü kimin için? İslam'ı iyi bilen, Allah'tan korkan insanlar için. Böyle kimseler için kalbi rahatsız olan şeyi yapmaması lazım. Gönlünün ferahlık duyduğu şeyi yapması gerekir. Allah cümlemizin terazisini güzel, doğru eylesin. Amin. Aklını, fikrini, mantığını doğru çalışıp da gerçeği, güzeli görmeyi nasip eylesin. Amin. Efendim çirkini, kötüyü anlayıp da ondan uzak olmayı nasip eylesin. Amin. Ya Vâbi Satu, istefti kalbeke, istefti nefseke, el birru metma'enne ileyhil kalbu, metma'ennet ileyhin nefsu, vel ismi mahake fin nefsi, ve tereddete fi sadri, ve in eftâken nasu ve eftâvk. Bu ikinci rivayette kelimeler biraz daha çeşitli. Diyor ki, ey Vâbise, yani o zatın ismini söylemiş, istefti kalbeke, kalbinden fetva iste, kendi gönlüne danış, içine danış, danış kalbine danış, nefsine danış, efendim kendi içine, nefsine sor, fetvayı ondan iste, efendim iyilik kalbin mutmain olduğu, nefsin razı geldiği şeydir, efendim kötülük de efendim insanın nefsinde dalgalanma, tereddüt, itiraz meydana getiren ve kalp göğsün efendim çalkandığı şeydir. Eğer sana insanlar o konuda bunu yap diye fetva verseler bile onu yapmamak lazımdır. Ve efendim o işten uzak durmak gerekir diyor. Aynı mana. Ya Yahudiyyü min küllin yuhlakul insan. Min nutfetir racülü ve min nutfetil mer'eti. فَاَمَّا نُطْفَةٌ رَجُلٌ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ فَمِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ وَاَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ فَمِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ. İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan Yahudinin birisi gelmiş de Peygamber Efendimize bir soru sormuş anlaşılan. Efendim insanoğlu yani nasıl yaratılıyor annesinin karnında diye sormuş. Yani erkeğin nutfesinden mi, menisinden mi yaratılıyor diye sormuş da ona cevaben diyor ki Peygamber Efendimiz hem erkeğin hem kadının ikisinin birden şeyinden yaratılır, salgısından yaratılır. Min küllin yuhlakul insanı, her ikisinden de yaratılır insan yavrusu. Erkeğin efendim nutfesi ve kadının nutfesinden yaratılır. Erkeğin nutfesi galiz nutfedir, kalın nutfedir. Ondan kemikler ve sinirler meydana gelir. Efendim kadının nutfesi de incedir. Ondan da etler ve kan meydana gelir diye bir izahat vermiş. Tabii malumdur ki Allahu Teala Hazretleri ve min külli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyi çift olarak yarattık buyuruyor. Hikmetinden sual olmaz. Kainatın düzeni, nizamı efendim varlıklar erkekli dişili oluyor. Ondan sonra olgunluk peyda ediyor. Bir yerde fıstık ağacı ekmişler bizim memlekette. Hiç fıstık bitmemiş. Aşılamışlar böyle deli ağaçları. Aşılamışlar. Hiç fıstık bitmemiş. Onun üzerine bir usta ziraatçı gelmiş, gülmüş, demiş ki bunların üçünün, beşinin, onunun arasına bir erkek fıstık ağacı dikeceksiniz. Onu dikmişler, o zaman fıstıklar olmaya başlamış. Yani ağaç da öyle, hurma da öyle. Hurmanın bir erkek hurması vardır. Dalları dikenli dikenlidir. Efendim o erkek hurma ağacı olmazsa öteki hurmalar ilkah olmaz, döllenme
tahakkuk etmez ve şey, hurma meydana gelmez, fıstık meydana gelmez, yumurta

Yumurtadan civciv çıkmaz. Yani her şeyin yaratılışı böyle. Erkekli dişili Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. İkisine de birbirine karşı bir sevgi ve arzu efendim halk eylemiş. Her ikisine de çocuklarına bakma ve hamiyet duygusu ihsan eylemiş. O küçücük aciz yavruya anneye bir sevgi ve şefkat veriyor. Baktırtıyor. Efendim annenin vücudunda değişiklik oluyor. Göğüslerine süt geliyor. Yavrusunu besliyor. Efendim kendisi canını verir. Yavrusunu yaşatmak için öyle bir sevgi hasıl ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Baba onlara bakıyor. Böylece nesiller devam edip duruyor. Her ikisinin de efendim şeyinden salgılarından hasıl oluyor diye bu hadis-i şerifte bilgi vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya leytehu mate fi gayri mevlidihi innar racule iza mate fi gayri mevlidihi kıyse lehu min mevlidihi ila munkata isrihi fil cennet. Bende de bir sevgi ve tebessüm hasıl oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki keşke doğduğu yerden başka yerde ölseydi kişi. Sen nerelisin? Çanakkale'liyim. Sen nerelisin? Yozgatlı. Sen nerelisin? Kayserili. Sen nerelisin? Karslı. Keşke doğduğu bir yerden başka bir yerde öleydi. Niçin diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Neden öyle? Yani niye Kars'ta ölmüyor, Çanakkale'de ölmüyor, Çankırı'da ölmüyor da başka yerde ölmesi daha iyi oluyor, onu temenni ediyorsun ya Resulallah gibilerden sormuşlar. Peygamber Efendimiz cevabında buyurmuş ki innen racüle adam, ama kadın da fark etmez, kişi, Ademoğlu, insan. İzâ mâte fî gayri mevlidihi doğduğu yerden başka bir yerde vefat ederse kıyse lehu min mevlidihi ilâ munkade isrihi fil cennet. Cennette doğduğu yerle vefat ettiği yerin arasındaki mesafe kadar ölçülür, öyle yer verilir ona. Yani ne kadar uzakta olursa o kadar iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, görüyor musunuz ki dinimiz nasıl hayata atılmayı, dünyaya yayılmayı, efendim böyle cesur olmayı her yönden teşvik ediyor. Yani bir yerde böyle durdu mu su bile şey yapar, yosun bağlar, taş yosunlanır, bozulur, gezecek. Onun için sahabe-i kiram Mekke'de doğmuşlar, Medine'de doğmuşlar, kimisi Türkistan'da, kimisi Halic'in kenarında efendim Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri, kimisi bilmem daha başka bir diyarda, kimisi Hindistan'da, kimisi Kıbrıs'ta, kimisi Mısır'da, kimisi ta Afrika'nın kuzeyinde. Neden? Gezmeyi tavsiye etmiş. Uzaklara gitmeyi tavsiye etmiş dinimiz. Korkmayacaksın, açılacaksın, yayacaksın dini, cesur olacaksın. Gayretli olacaksın. Demek ki çeşit çeşit şeyler var. Çeşit çeşit sevaplar var. Peki diğer gurbette sıkıntı çeker, boynu bükülür, rahatını bulamaz, yiyeceği tam olmaz, efendim dostları olmaz. Yani o garipliğin, o boynu büküklüğün, o boynu büküklükten gözyaşı dökmenin öyle sevapları var ki. Öyle sevaplar var ki, evet garip oluyor, boynu bükülüyor ama Allah da büyük sevaplar veriyor. Onun için cesur olacağız, müteşebbis olacağız, efendim doğduğumuz yerlerden uzak diyarlara koşacağız, gideceğiz, İslam'ı yaymak için çalışacağız, çabalayacağız, rızkımızı arayacağız, sevapları bulmaya gayret edeceğiz inşallah. Yeti alennâsi zemanun la yubalir raculu min eyne esâbel mâle min halâlin ev haram. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz bildirmiş ki insanların başına öyle bir zaman gelecek ki buyurmuş Peygamber Efendimiz, adam malı nereden aldığına, haramdan mı helalden mi geldiğine hiç aldırmayacak. Gelsin yeter. Nereden gelirse gelsin, haram da olsa fark etmez. Helal de olması onun için böyle aranan bir şey değil. Yeter ki mal gelsin. Yeter ki para gelsin. Yeter ki kazanç olsun. Haram mı helal mi? Hiç aldırmayacak diyor. Tabii bunu bir büyük ayıp olarak, şaşırılacak bir şey olarak zikrediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe-i kiramın böyle titrediği bir nokta. Lokmanın helal olması için, alnının teriyle kazanması için, haram olmaması için böyle bütün dikkatlerin ayakta olduğu bir devir o zaman.
Şimdi böyle ama ileride öyle bir zaman gelecek ki adam sadece malın gelişine bakacak. Haramdan mı geliyor, helalden mi geliyor, hiç aldırmayacak.

olmayacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi maksut Müslümandır. Yani Müslümanın huyu bozulacak, ahiret duygusu zayıflayacak, hesap endişesi kalmayacak da o zaman para haramdan mı helalden mi geliyor? Aldırmadan haramı da yiyecek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi harama düşmekten korusun. Borçlarımızı ödemeyi nasip etsin. Kazancımızı helal eylesin. Helal kazancımızı Allah yolunda Müslümanlara faydalı işlerde sarf etmeyi, öylece ecir ve sevap kazanmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Dünya ve ahiretin şerlerinden korusun. Dinine en güzel tarzda hizmet edip en büyük sevapları almayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetli. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker? Şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra اَعْدَا عَدُوْوُكَ نَفْسُكَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş, yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir. Cebimdekinden paylaşmak da olabilir. Elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir. Bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar. Böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

büyük şükür sevebilir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur.

0: bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik. Ve subhanallahi adada ma huve hâlik. Vallahu ekberu mislu zâlik. Velhamdülillahi mislu zâlik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa

0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette

0: selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen

0: mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: olmaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
4: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak

0: gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine, ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: kâhmet getiren kardeşlerimiz çok kere efendim kâhmeti doğru getirmiyorlar. Kâhmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayy ala salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu T olan kelime. Hayy ala salati, Hayy ala salah diyecek ama bu H, yumuşak H, güzel H dedikleri, çok hafif çıkan bir H harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan ha harfi değildir. Hayyâle salâti, hayyâle salâh. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayyâle salâti diyoruz. İkinci de hayyâle salâh diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman T okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kâhmet getirirken hayyâle salâhi, hayyâle salâhi diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayalet salati. Hatta ikinci T'de de durmazsa hayalet salati, hayalet salati, hayalet felahi, hayalet felahi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe'de ha bir tane ama Arapça'da ha var, hı var. Bu iki gözlü h var, üç tane. Şimdi bu felahtaki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Felah. Böyle bir bu şeyden ağızdan hı çıkması belli olur. O T değil. Hayye alel felahi, hayye alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayye alel felahi, hayye alel felahi, hayye alel felahi, hayye alel felah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel bir nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım.
1: Akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız

0: lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâerekebe. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar

etmekten, ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fealelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

insanlık dediğimiz insanlığımız ki bunu kolay bir şey zannetmeyin, ehemmiyetsiz bir şey zannetmeyin. Kâbe'den daha üstün. İnsan Kâbe'den daha üstün, şereflidir yani. Böyle bir mahlukuz, halifetullah. Onun için Allah bizi hep affetsin, hem de o insanlık mertebelerine ulaştırsın. Bizi o insanlık mertebelerinden alıkoyan 125 tane büyük günah var. Allah'ın sevdiği bir kulu olabilmek için bu günahlardan sıyrılmak lazım. Bu günahlardan sıyrılamayınca insan mürevvet bir halde gider. O günahların başı küfürdü, şirk, gaflet, cehalet, bu da günahlardır. Bir dünyadan çalış var, dünya mallarından çalış var. Bir de dininden çalma var. Dininden çalma, namaz kılan için namazından çalma. Namaz kılan için namazından çalma. Namazdan nasıl çalınır? Namaz pek büyük bir ibadettir. Biz bu varlığın sahibi Allah Celle ve Ala'nın divanına duruyoruz. Onun divanına duran insanın erimesi lazım. Erimesi lazım. Titremesi lazım. Havf, haşyet duyması lazım. Ben kimin divanına geldim? İslam dinine sarılanların kemali çok büyüktür. Akıl ermez bunlara yani. İslam'a Allah'ın olan yardımıdır bu. Binaenaleyh namazdan çalınır mı? Namazdan çalışımız divan-ı ilahiye duran insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldıysa, onun ashabı nasıl namaz kıldıysa bizim de öyle kılmamız lazım. Bunlar namaz çalanlar derler bunlara. Rükû, sücud belli olmaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber biter namaz. Fakat öyle değil ki. Onlar oraya gidenlere de şaşırılır yani. Hadi İmam Efendi o hüneri gösterecek ama oraya giden insanlara da şaşırılır. Ben neye gidiyorum oraya? Benim işim ne yani? Vazifem ne? Allah'ın divanında duracağım. Ondan şey alacağım. Hidayet, nasariyet, lütuflar, ihsanlar alacağım. Bu ihsanlar böyle paldır küllerinde olmaz ki. Onun için cehilde der ki, cehat müslüsü, her mümin müvahhidin, her mümin müvahhidin bulunduğu dini, İslam dinimizdir ki, bunun ahkamını bilmesi borç. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, usul ne zaman lazım olur, günahlar nelerdir, bunları her Müslümanın bilmesi şarttır yani. Ahkam-ı diniyetini bilecek Müslüman. Namazdan çalındığı ki, secdeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, rükû da öyle, ne kadar tesbih yaparsa, rükûdan sonra, secdeden sonra o kadar dururdu. O kadar dururken mesela, Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedikten sonra, Sübhaneke, üç sübhane dedi ya, üç sübhane kadar dikilir. Ondan sonra rükûya inerdi, secdeye inerdi. Secdede de üç veya beş tesbih eder, üç beş tesbih kadar dinlendikten sonra ikinci secde yapardı. Bunların aralarında ayrıca duaları var. Bu duaları okumak suretiyle bu dinlenme hasıl olur. Bir namazdan çalma var, bir de namazı çalma var. Namazı çalma. Beş vakit namazımız var elhamdülillah. Bu beş vakit namazı ihmal eder. Oğlun namaz kılar mı? Üç vakit kılar demişler. Neden? Bir sabahleyin kılar. Bir de akşama öğrencisi işi var, ikindi işi var. Akşamdan yatsıya kılar. Olur mu? Müslümanın beş vakit namazı var. Bu beş vakit namazı kılmamak Müslümanların namazını çalmaktır. Bu da bir çalışma. Günahın büyüğü, ahlak dersi bu ya. Bunların kulakasını söyleyeyim. İnsan bunlar 120 tane bu, 550 tane hepsi. Bu 550 günahın arkasından insanın kendisini kurtarması, yani 550 yük binmiş istesimize onlardan kurtaracak. Çok zor şey. Herkese nasip olmaz. Kısası bunun, kabahat görmeme, kusur görmeme. Gördüğün kusuru havale et sahibine. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte de. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte. Elinden geliyorsa bu kardeşe bir nasihat edersin. Nihat bir şeyler yaparsın. Bunu ondan geçirmeye gücün yetiyorsa ne ala sana. Geçirdiğin vakitte de sakın koltuklarını kabartma. Bunu geçiren Allah'tır yine. Sen arada vası olmuşsun. Binaenaleyh kabahati Mevla'da, Mevla'nın hükmetinde ara. Kendini vebale sokma, çirkin söz söyleme, gıybetini yapma. Gıybetle çirkin sözler ateşle barut gibi, nasıl ki ikisi bir araya gelince yakıyor, yanıyor. Bundan da bizim ibadetlerimiz az gidiyor, çok fena terkili bir şey. Onun için gıybetten son derece sakın, hakkın hikmetini havale et. En kolay yol, ne güzel söylemişler, hakkın hikmetini havale et. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır, değil mi? Seveceksen Allah'ı sev. Her sevdiğini Allah için yap. Seveceğini Allah için sev.

0: Allah'ı sev yani. Sevgini Allah'a bağla. Dünyada da çalışacağız, işimiz gücümüz var ama asıl sevgi Allah'ım. Çünkü bu varlığı veren bize, bu kainatı yaratan Allah. Bu Allah ki vardır, diridir, bilir, her şeyi görür, işidir. İşlediğimizi de olanları da bilir. Onun için bu bizim sahibimiz, dünyamızın da sahibi, ahiretimizin de sahibi. Gidince bize güzel cennet evleri verecek. O evler o kadar güzel ki dünya gibi minneti yok, meşakkatı yok, derdi yok, kasaveti yok. Her şey bol, para kazanacağım diye bir dert yok. Hepsi hazır önünde. Bu nimet evlerini de hazırlamış Cenab-ı Hak bize. Allah onun için hepimizi affetsin de bu cennet evlerine kavuşan bahçelerin arasına cümlemize nail etsin. Mahviyet çok lazım. Enaniyet yani. Bütün dava bugün insanlar içinde bu enaniyetten doğuyor. Benlik davası yani. Benlik davası. Bu dava içimize şeytanın ilka ettiği, nefsin içimizde oynadığı bir oyun.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyasa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.
1: Akra, akra, akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Akra dinliyorsunuz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde.

bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Ya Allah.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Akra. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 30 Haziran Salı sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyor. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Hicri takvime göre de aynı zamanda 15 Muharrem sabahına eriştik. Yılın ilk ayı Muharrem'in yarısına erişiverdik. Zaman hakikaten hızla akıp geçmekte. Efendim 1448 Hicri yılının ilk ayı Muharrem ayını karşılamıştık ve 10 Muharrem Aşura günde geride kaldı. Muharrem ayının yarısına ulaştık. Ve önümüzdeki süreçte karşılayacağımız bir sonraki ay Safer ayı. Bu takvimde bir seferde doğumlarının Hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotku hocamızı ardından 13 seferde yani 27 Temmuz'da yine doğumlarının Hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızı yad edeceğiz. Bu vesileyle hazırlanacak olan birçok program var. Akrede özel programlar yine yayına gelecek bu süreçte. Ve aynı zamanda hatırlattığımız üzere Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda 27 Temmuz Pazartesi sabahı doğuş işrak ibadeti buluşması gerçekleşecek. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler değerli dinleyenlerimiz. Hem o süreçte hem de o günlerde yayına gelecek olan programlar var. Bu vesileyle aynı zamanda okunan hatimler ve dualarla ilgili bilgileri de bizlere ulaştırabilirsiniz. Nereden? Akremedya'da yer alan haberimize tıkladığımızda burada haberin içerisinde okunan hatim dua bilgilerini buraya tıklayıp kaydedebilirsiniz şeklinde bir form karşımıza çıkıyor. Buradan kolaylıkla gönderebilirsiniz. Veyahut akret@akra.media posta adresine de yazabilirsiniz aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz. Tabii Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla alakalı da hem işrak ibadetinin önemine hem de programın gerçekleşeceği şehre dair bilgiler de Server ve Akramedya sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Akramedya'nın sosyal medya hesabına baktığımızda bu sabah karşımıza çıkan son paylaşım Mamiretül Aziz'den Elazığ'a başlığını taşıyor. Elazığ isminin yolculuğuna dair bilgiler görüyoruz. Yani bugün Elazığ olarak bildiğimiz şehrin adı tarihte pek çok kez değişmiş, farklı yolculuklardan geçmiş. 1867'de Mamiretül Aziz adını alan şehir, halk arasında zamanla El Aziz olarak anılmış. Yani Elazığ'ın asıl isminin El Aziz olduğu söylenir. 1837'de Azık ili anlamındaki Elazık adının kullanıldığını görüyoruz. Ve daha sonra bu ifade bugünkü şekli olan Elazığ'a bürünmüş. Efendim buna dair notları görüyoruz Akramedya sosyal medya paylaşımlarında. Aşura günü geride kaldı ama tabii sadece 10 Muharrem'e mahsus değil, her dönem yapılabileceği gibi özellikle Muharrem ayı boyunca Aşure dağıtımlarının süreci bir özel çalışma var. Muharrem ayının başından bu yana da hatırlattık, ayrıntılarını sizlerle paylaştık. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav bu kadim geleneği günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumladı ve farklı hediye paketleriyle bu kültürün, geleneğin yaşatılması için çalışmalarını sürdürmekte. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den fazla doğal, helal, katkısız malzemeler tercih edildi. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gönüllerin katılımıyla bir araya gelinerek hazırlandı. Büyük bir titizlikle aşure tatlıları. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Eyüp Sultan'da Şah Sultan Külliyesi sebilinde külliye içerisinde ve sebil şerbethane bölümünde dağıtımlar gerçekleşti. Bu özel programa ilişkin ayrıntılar, fotoğraflar Akramedya'daki haberimizde yer buluyor. Yine çeşitli vesilelerle bu ay boyunca farklı günlerde dağıtımlar devam edecek. Bunun için de artık son bağış için son günler.
Askıda aşure

bağışında bulunmak istiyorsanız bu süreç tamamlanmak üzere. Aynı zamanda kendinize hediye paketleri almak isterseniz de gelen noktalarından sipariş teslimleri de Perşembe günü yapılacak. Artık son bağışların alındığı çalışma için İlksav'ın paylaştığı bilgilere göre aşura.server.global web adresi üzerinden bağışta ikramda bulunabiliyorsunuz.

Efendim, diğer haberlerle devam edelim programımıza. Bu arada Akram mobil hattımızı da hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak verin, veriyorsanız paylaşın lütfen. Bekliyoruz efendim mesajlarınızı. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Sertifikalar diplomaya değer katacak başlıklı bir haber var gazetede. Ayrıntılarına göz atalım. YÖK tarafından hazırlanan mikro yeterlilikler çerçevesi sistemiyle mezunların edindiği yetkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünür ve taşınabilir hale gelmesi hedefleniyor. Önümüzdeki akademik yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak yeni sistemde öğrenciler mezuniyet için gerekli kredi transfer sisteminin %10'una kadar olan kısmını üniversite dışında kazandıkları mikro yeterliliklerden elde edecekleri kredilerle tamamlayabilecek. Bu kararla birlikte üniversiteler bundan sonraki süreçle ilgili eğitimleri senatolarında değerlendirerek mikro yeterlilik kapsamında tanıyacak. Yine bu kapsamda yüksek öğretim kurumları tarafından uygun görülen programlar krediye dönüşecek ve başarıyla tamamlanan eğitimler diploma ekiyle transkriplerde yer alacak. Böylece halihazırda farklı kurumlar aracılığıyla yürütülen nitelikli eğitimler yüksek öğretim sistemi içinde resmi akademik karşılık kazanacak. Öte yandan hangi eğitimlerin mikro yeterlilik kapsamında değerlendirileceği, hangi bölümlerde kabul edileceği ve bununla beraber kredi verilebileceğine dair, kaç kredi verilebileceğine dair, stajyerin krediye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi hususlar üniversitelerin akademik kurullarının yetkisinde olacak. Tüm bu süreçlerde programların YÖK tarafından belirlenen akreditasyon ve kalite standartlarını karşılaması da şart. Ayrıca yalnızca üniversiteler tarafından sunulan dersler değil, YÖK, Savunma Sanayi Başkanlığı, BTK, akademi ve benzeri kamu kurumları tarafından yürütülen gerekli akademik standartları sağlayan eğitimler mikro yeterlilik kapsamına alınabilecek ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunabilecek.

Sıcaklar Avrupa'da 1300 can aldı. Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana etkili olan ekstrem sıcak hava dalgası kıta tarihinin en büyük sağlık ve altyapı krizlerinden birine yol açıyor. Yapılan açıklamaya göre yüksek sıcaklıklarla bağlantılı can kaybı en az 1300'e ulaştı. Uzmanların atmosferde sıcak havayı hapseden bir ısı kubbesi olarak tanımladığı hava olayı nedeniyle Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Danimarka gibi pek çok ülkede asırlık sıcaklık rekorları da alt üst olmuş oldu. Mesela Çekya'da termometreler 42 dereceyi, Almanya'da 41,7, Polonya'da 40,5 dereceyi görerek bu noktalar için tarihi zirvelere ulaştı. Krizden ağır darbeyi alan ülkelerin başında gelen Fransa'da Ulusal Halk Sağlığı Kurumu sadece 24-27 Haziran arasında yaklaşık 1000 ölüm kaydetti. Çoğunluğu 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan kişilerden oluşan bu can kayıplarının yanı sıra sıcaklardan kaçmak için su kaynaklarına giren en az 74 kişi de boğularak hayatını kaybetti. Şimdi bu sıcak hava dalgasının Balkanları etkilemesi bekleniyor ve Türkiye'de de özellikle bugün ve yarın için beklenen yüksek sıcaklık uyarıları var. Bununla ilgili de pek çok haber karşımıza çıkıyor. Özellikle güneşin en tepede olduğu

dik geldiği 11-14 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak, özellikle çocukların ve ileri yaştaki kişilerin daha çok dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılar da peş peşe geliyor bu dönem için. Ekonomi sayfalarından bir diğer haber, gayrimenkul satışında dolandırıcılığa dijital tedbir getirecek güvenli ödeme 1 Ekim'de başlıyor. Güvenli ödeme sistemi teknik altyapısının tamamlanması amacıyla 1 Ekim'e ertelenerek bu tarihten itibaren mecburi hale getirildi. Yeni sistemle birlikte tapuda mülkiyet devriyle para transferi eş zamanlı gerçekleşecek. Alıcının parası tapuda resmi imzalar atılana kadar koruma altında tutulacak ve devir tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılamayacak.

Türkiye yenilenebilir enerji alanındaki yükselişini sürdürüyor. 2026 raporuna göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Geçen yıl itibariyle rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye'nin güneş enerjisinde de önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Ki önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisi yatırımlarının artarak devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynak alanı projelerinin de bu büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. Güneş enerjisinde ise özellikle öz tüketim odaklı yatırımların ağırlıkta olduğu, ilerleyen yıllarda büyük ölçekli projelerin devreye girmesiyle kurulu gücün daha da artabileceği öngörülüyor. Raporda ayrıca enerji depolama teknolojilerinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde kilit rol oynayacağı vurgulanıyor. Batarya yatırımlarının hız kazanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunun güçleneceği ve sistemin daha dengeli hale geleceği ifade ediliyor.

Az önce paylaşmıştık işte o uyarılardan biri, sıcaklarda su ihtiyacı yükseliyor. Su tüketimi ruh halini de dengeliyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla su tüketiminin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından daha da önemli hale geldiği uyarısında bulunuldu. Sıcaklarla beraber vücudun su ihtiyacı yükselirken, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su içilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığı, aksine vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabileceği vurgulanıyor. Konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas krampları, koyu renkli idrar ve ani ruh hali değişimlerinin susuzluğun erken belirtileri arasında olabileceği vurgulanmış. Yeterli su tüketiminin sindirim sistemini desteklediği, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını koruduğu ve ruh halinin dengelenmesine yardımcı olduğu belirtilirken, uzmanlar özellikle sıcak yaz günlerinde su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Hatta işte bu ruh hali değişikliği, konsantrasyon bozukluğu, zihinsel kayıplar gibi sebeplerle önemli kararların çok sıcak havalarda alınmaması gerektiğine yönelik bir haber de gazeteye yansımış. Hızlı gelişen yapay zeka derin etik sorunlar doğuruyor. Sunduğu hız ve verimlilik avantajlarıyla hayatın birçok alanında daha fazla söz sahibi olurken beraberinde önemli etik tartışmaları da getiriyor. Yapay zeka sistemlerinin kullandığı verilerin toplumsal önyargıları yansıtabileceği ve değiştirebileceğine dikkat çekilirken, algoritmaların farkında olmadan ayrımcılığı üretebilmesine neden olduğu da vurgulanmış. Bir diğer önemli sorunsa kara kutu olarak adlandırılan karar mekanizması, özellikle sağlık gibi kritik alanlarda yapay zekanın aldığı kararların nasıl oluştuğunun açıklanamaması, olası hatalarda sorumluluğun kimde olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Yapay zeka yalnızca hayatı kolaylaştıran bir teknoloji değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan bilgiye erişime kadar birçok alanda

insanlar adına karar veren bir sistem haline geliyor. Bu nedenle şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik ilkeler doğrultusunda bu sistemin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bazı ülkelerdeki düzenlemeler bu alanda önemli adımlar atılmasını beraberinde getirirken benzer yasal düzenlemenin Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. ...8.47 oldu saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Mesajınız ulaşıyor, paylaşacağız. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz. Ve eser dinleyelim, ardından yeniden buradayız. Güne merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Akran, yol arkadaşım. Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün helal sektöründen söz edeceğiz. Dünyada Müslüman nüfusu 2 milyar, helal pazarı ise 10 trilyon dolara yaklaştı. İslam dininde tüketilmesine, başka gıdalarla karıştırılmasına izin verilmeyen bazı hayvansal gıdalar ve deniz canlıları bulunuyor. Bunların dışında kalan ürünlere ise helal deniliyor. Helal kavramı yalnızca gıdalar için de geçerli değil. Sağlık, kozmetik, ilaç, teknoloji ve turizm gibi sektörlerde de İslami kurallara uygun olma durumu yine helalle ifade ediliyor. Helal ürün üretimi noktasında Asya, %63'lük üretim payıyla başı çekerken, onu Afrika ve Orta Doğu takip ediyor. Helal kavramı, tüm mal ve hizmetler için geçerli olan bir kavram. Yalnızca ürünler değil, işletmeler de helal denetimine tabi olarak helal sertifikası elde edebiliyor. Tayland, Japonya ve Güney Kore gibi nüfusun çoğunluğu Müslüman olmayan ülkeler bile bu pazarda önemli oyuncular olmak için çaba sarf etmekte. Bu genel bilgilerden sonra şimdi de helal sektörü için 5 girişim fikrinden söz edeceğiz. Helal endüstrisi hem Müslüman hem de gayrimüslim tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talebin etkisiyle global ölçekte benzeri görülmemiş bir büyüme yaşamakta. Ciddi bir hasılatla gelişen sektör, girişimciler için çok sayıda kazançlı fırsat sunuyor. Hem helal gıda üretimi, hem kozmetik turizm, finans veya e-ticaret alanında iş kurmak isteyenler için helal pazarı çok sayıda karlı başlangıç fikri sunmakta. Çeşitli ve büyüyen bir tüketici tabanına hitap eden başarılı işletmeler için bazı fikirlere yer vereceğiz. Birincisi, ilk akla gelen konu helal gıda ve içecek üretimi. Helal gıda ve içecek sektörü, helal endüstrisi içindeki en kazançlı segmentlerden biri. Global Müslüman nüfusun 2 milyara yaklaşmasıyla, farklı coğrafyalarda helal sertifikasının bir güven unsuru haline gelmesiyle, helal sertifikalı yiyecek ve içecekleri olan talep hızla artmakta. Helal et üretimi, sığır eti, kümes hayvanları ve kuzu eti gibi helal sertifikalı et ürünlerinin tedarik edilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasını içeriyor. Helal kesim uygulamalarına uygunluğun sağlanması ve ilgili sertifikaların alınması bu girişimde başarı için çok önemli. Yemeğe hazır yemekler, atıştırmalıklar ve dondurulmuş gıdalar gibi helal sertifikalı işlenmiş gıdalara yönelik artan bir talep de var. Girişimciler, hızlı ve kolay yemek seçenekleri arayan meşgul tüketicilere hitap eden bir dizi helal sertifikalı hazır gıda geliştirerek bu pazardan faydalanabilir. Helal içecek pazarı ise helal sertifikalı ürün arayan tüketici sayısının artmasıyla genişliyor. Helal içecek şirketi kurmak, standartlara uygun ürünler geliştirmek,

geliştirmeyi ve tüketicinin güvenini kazanmak için gerekli sertifikaları almayı içeriyor. İkinci girişim fikriyle devam edelim. Helal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri. Helal kozmetik ve kişisel bakım sektörü bu pazar içinde gelecek vadeden bir diğer alan. Tüketicilerin kişisel bakım ürünlerinin içeriğindeki maddeler konusunda daha bilinçli hale gelmesi, helal sertifikalı alternatifleri olan talebi arttırıyor. Cilt ve saç bakımı, helal sertifikalı hayvansal ürünler içermeyen yahut sertifikalı hayvansal ürünler içeren, alerjen ve kanserojen maddeler içermeyen bakım çözümlerine odaklanan bir marka geliştirmek, sağlık bilincine sahip tüketicilerin ilgisini çekebilir. Üçüncü alan, helal turizm. Müslüman gezginlerin yeme, konaklama ve ibadet gibi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini kapsayan ve hızla büyüyen bir sektör. Alt dallarında ise seyahat acenteleri, tatil köyleri ve yolculuklar geliyor. Helal dostu bir seyahat acentesi kurmak, Müslüman gezginlere hitap eden seyahat paketleri ve hizmetleri sunmayı içeriyor. Helal sertifikalı oteller ve tatil köyleri kurmak, helal gıda, ibadet imkanları ve aile dostu ortamlar sağlayan konaklama yerlerine yönelik artan talebi karşılayabilir. Karayolu ve hava yolu kadar deniz yolu da tercih edilen seçenekler arasında. Helal gemi seyahatleri, benzersiz deneyimler arayan gezginler arasında popülerlik kazanıyor. Dördüncü alan, finans. Helal finans sektörü, etik ve İslam hukukuna uygun finansal hizmetler sunan helal endüstrisinin hayati bir bileşeni. İslami finans ilkelerine ilişkin farkındalığın artmasıyla birlikte bu alanda yatırım fonları, helal sigorta, çeşitli girişim fırsatları ortaya çıkmakta. Tekafül veya helal sigorta, üyelerin karşılıklı finansal koruma sağlamak için bir havuza katkıda bulunduğu bir kooperatif sistemi. Girişimciler, İslami ilkelere bağlı kalarak çeşitli ürünler sunan şirketler kurabilir. Beşinci fikir ise e-ticaret üzerine. Elektronik ticaretin yükselişi, helal odaklı çevrim içi işletmeleri için de önemli fırsatlar sunmakta. Helal ürün ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış e-ticaret platformları oluşturmak, etik ve helal sertifikalı seçenekleri arayan global bir kitleye hitap edebilir. Pazar yerleri bu konunun alt dallarından biri. Helal bir pazar yeri kurmak, gıda, kozmetik, moda ürünleri gibi helal sertifikalı ürünlerin satıldığı çevrim içi bir platform oluşturmayı içeriyor. Ürünlerin orijinalliğini sağlamak ve gerekli sertifikaları almak tüketici güvenini oluşturabilir ve satışları artırabilir. Helal sertifikalı gıda ürünlerinde uzmanlaşmış bir online market açmak, beslenme ihtiyaçları için uygun ve güvenilir kaynaklar arayan tüketicilerin ilgisini çekebilir. Geniş bir helal sertifikalı ürün yelpazesi ve etkin teslimat hizmetleri sunmak müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. Helal endüstrisi hızla büyüyen bir pazarda başarıya giden kazançlı bir yol sunarak girişimci adayları için fırsatlar sunuyor. Yeni girişimciler helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talepten faydalanarak global bir kitleye hitap eden işletmeler kurabilirler. Stratejik planlama, helal standartlarına sıkı sıkıya bağlılık ve kalite taahhüdüyle girişimciler bu dinamik ve genişleyen pazarda başarılı olabilirler. Dosyamızda bugün helal sektörünün dünya çapındaki konumuyla beraber bazı girişim önerilerinden söz ettik. Mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan değerli dinleyenlerimiz, hemen bakalım nerelerden katılım var. Mustafa Bey Kayseri'den ulaşmış, güneşli bir sabahtan tüm Akra dinleyenlerine selamlar, sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz. Başka kimler var bakalım. Yusuf Bey bu sabahta bizlerle. Yusuf Şabaş tüm Akra ailemize selam, dualarımızda hayırlı günler diyor mesajında. Dinleyicimiz Erol Bey de Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun, afiyetiyle bizleri rızıklandırsın, şükrümüz artsın inşallah duasıyla katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız efendim.

0: Sağduyunun sesi Akra. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Yol arkadaşım.

0: Şimdi Zakır'da şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Önce İstanbul trafiği ardından diğer çalışma yapılan güzergahlarla alakalı bilgileri, son notları, ayrıntıları muhabirimiz Büşra Hanım'dan öğreneceğiz. Merhabalar Büşra Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz.
1: Merhabalar Ekta Bey, hayırlı sabahlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Nedir son durum trafikte, ayrıntıları rica ediyoruz hemen.
1: Evet, bir İstanbul trafiğiyle yine beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %53 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %62 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle Boğaz geçişlerine yoğunluk dikkat çekiyor diyebilirim. Yine Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Acıbadem ve Üsküdar bölgelerinde trafik Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğun. Beraberinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli, Bağcılar ve Kağıthane bölgelerinde trafik yoğun. Köprülerde ve tünellerde durum ise şu şekilde diyebiliriz. Avrasya Tüneli'nde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki yaka içinde yol geçişleri gayet müsait ve açık gözüküyor güzergahlar. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise Üsküdar bölgesinde bağlantı noktasında 15 Temmuz Şehitler Bölgesi Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğun ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Beykoz bölgesi yoğun bağlantı noktalarında. Tahmini seyahat sürelerine bakacak olursak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Beylikdüzü Avcılar bölgesi 15 dakika seyrederken Uzunşehir Kozyatağı bölgesi 25 dakika seyrediyor diyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise yine Kartal Kozyatağı bölgesi 35 dakika seyrederken Topkapı Şirinevler bölgesi 6-7 dakika civarında seyrediyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre ise yurdun diğer noktalarında bazı çalışmalar şu şekilde.
0: İstanbul'la alakalı bilgileri aldık. Öyleyse diğer güzergahlardan da birkaç noktayı aktarmanı
1: Evet.
0: rica edelim. Söz yeniden sende.
1: Hem otoyolunda hem de kavşağında bir yol çalışması mevcut. Yine beraberinde İzmir Çeşme Otoyolu, Trabzon Maçka Yolu ve Bursa Yalova güzergahlarında yol çalışmaları mevcut. Trafiğin tekrar %56 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak İstanbul için trafik bültenimizi burada sonlandırıyoruz.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Sağolunuz. Efendim, yol durumu ile ilgili bilgileri aldık Büşra Hanım'dan. Devam edelim programımıza. 9.09 oldu saatlerimiz. Şöyle bir haber var gazetede. Çok uyuyor olabiliriz ama iyi uyumadığımız kesin. Uzman psikolog Doktor Serap Duygulu bazı çalışmalar sonrasında şu bilgileri aktarmış. İnsanlar çoğu zaman gerçekte oldukları kişiyi değil, olmak istedikleri kimliği yansıtırlar anketlerde. Gece 03'te yatıp sabah geç uyanmak da kaliteli uyku anlamına gelmez. REM uykusu dediğimiz beynin ve bedenin en çok dinlendiği dönem genellikle gece 23 ile 02 arasındadır. O dönemi kaçırıyorsanız 8-9 saat uyusanız bile kaliteli uyumuş sayılmazsınız. Kaliteli uyku olmadığında melatonin dengesi bozulur, serotonin üretimi olumsuz etkilenir. Kişi böylelikle sürekli yorgun, bitkin, isteksiz ve mutsuz hisseder. Yani gece uykusu hiçbir şeyin yerini tutmuyor. Çünkü vücudun da bir biyolojik saati var. Sirkadiyen ritim olarak da tanımlanıyor. Yani 23 ve 02 saatleri arasında mümkün olabildiğince uykuda olmak yeterli bile gelebiliyor vücudun yeniden dengeyi tutturabilmesi adına. Bir başka araştırma, günde 8 saat oturmak kalp sağlığı için hiç de iyi değil. Çinli araştırmacıların 10 yıl süren çalışmasına göre gün içinde 6 saatten fazla oturmak sağlığı etkiliyor. 8 saatten fazla oturan kişilerde ise kolesterol yükseliyor. Kalp damar hastalığı riski de çok ciddi anlamda artış gösteriyor. Uzun süre oturmak birçok kişiyi obez riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Ancak araştırmaya göre çok az oturmanın da bazı kişilerin genel sağlık için riskli olabileceğine yönelik çalışmalar da var. Genel olarak bakıldığında 2 saatten az veya 6 saatten fazla oturmak sağlık açısından riskli bir durum teşkil ediyor. Çünkü fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışan ve kas iskelet sistemi zorlanmasının azalmasından veya iyileşme süresinin kısalmasından fayda görebilecek kişiler.

0: söz konusu. Son derece aktif bireylerde orta düzeyde oturma zararlı olmayabilir, hatta fayda bile sağlayabilir. Ancak tabii kişiden kişiye ya da çalışma şartlarına göre değişmekle birlikte çok kısa oturmak da çok uzun oturmak da vücudun genel sağlığını etkiliyor ve bazı hastalıklara açık hale getiriyor. Dolayısıyla bu dengeyi tutturabilmek adına günde mümkün olabildiğince en az 20-30 dakikalık bir yürüyüş yapılması, hafif orta şiddette de olsa egzersizler yapmaya çalışılması, hiçbiri yapılamıyor bile olsa sürekli masa başında oturanlar için en azından her saat başı beşer dakika kısa yürüyüşler yapılmasının da fayda sağlayabileceği dile getiriliyor ve hatırlatılıyor. Son gelen mesajları paylaşalım. Hayırlı sabahlar diyor. İzmir'den sevgili saygılarımızla Menekşe Hanım. Rabbimiz ne kadar şükreksek azdır sana. Kullarına çok merhamet edensin. Bizleri hep sev, sevdiklerin arasına kat. Sevdiğin işlerle meşgul et. Senin rızanı arayalım ve her zaman bu rızaya kavuşmak duasıyla Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Menekşe Hanım bu duayla katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz. Ufkumuzu açan, hayatımızda olması gerekenlere yönlendiren, yaratılış amacımızı hatırlatan, radyomuzun huzur veren sesiyle güne başladık. Kazananlardan olmak duasıyla Konya'dan selamlar diyor Betül Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz, Avustralya'da hava 17 derece, burada epeyce soğuk var. Avrupa'daki yüksek sıcaklardan söz ettik ama dinleyicimiz, burada epeyce serin bir hava var. Buradan bu serin havadan selamlar gönderiyoruz arkadaşlarımıza demiş Fatma Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam edelim ve kolaylıklar dileyelim. Kenan Aksu Bey Avcılar'dan tam da trafiğin ortasından bir fotoğrafla ulaşmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler arkadaşlarımıza diyor. Sizlere de hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve Bursa'dan selamlarını ileten Afranur Deker dinleyicimizin de mesajını gördük son olarak. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akremobil hattımıza yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Aslında genel olarak baktığımızda ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu açık bir hava var ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek bir hava beklenmekte. Özellikle bugün ve yarın için kuvvetli sıcaklar söz konusu olabilir. Bir de rüzgar uyarısını görüyoruz. Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de saatte 30 ila 50 kilometre şeklinde kuzeyli yönlerden esebilir. En yüksek beklenen sıcaklıklar şöyle. İstanbul, tabi bunlar ölçülen ve beklenilen sıcaklar. Bir de buna hissedilen durumu da etkilediğimizde nem ve bölgesel koşulları eklediğimizde elbette değişkenlik gösterebilir. İstanbul 32, Çanakkale 35, Bursa 36, Afyonkarahisar 31, İzmir ve Muğla 36, Denizli 38, Burdur 34, Adana 35, Antalya 37, Konya 32, Ankara ve Eskişehir 33, Kastamonu 33, Zonguldak 28, Trabzon 27, Amasya 33, Erzurum 27, Malatya 34 ve Gaziantep 38. Şanlıurfa 40 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle. Dolar 46.65, avro 53.17 lirada. Altının gramı ise 5.985 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Günlerden Salı. Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programlar şöyle. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan, hayra vesile olmayı ve zikrederken ağlayan kulun halini anlatıyor. 9.50'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet, 10.15'te kulağınızdan gönlünüze yayına gelecek. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de radyo tiyatromuz 11.15'te yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evlilik okulu programını dinleyebilirsiniz. Çocuğun ebeveyn davranışlarına müdahalesi konuşulacak programda. Hadisler Deryası saat 15'te yayına geliyor. İyilik, kötülük, helal ve haram bugünkü sohbetin.

0: konuları arasında. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programı var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılıyor. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızı dinleyebilirsiniz. Saat 18'de gönül dostu alim Mehmet Said Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler, 22'de Şehri İstanbul programları yayında olacak. Ve böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Yarın sabah nasip olursa yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim'in rivayeti, İmam Müslim hadis alimi, efendim Sahih-i Müslim'de yazmış bu hadisi. Men delle ala hayrin felehu mislu ecri faili. Bu ne demek? Kim bir hayrı işlemeye kılavuzluk ederse, vesile olursa, sebep olursa, yol gösterirse, felehu mislu ecri failihi, o hayrı bizzat yapan kimsenin kazandığı sevap kadar vesile olana da sevap verilir. Çünkü delalet etti, kılavuz oldu, o da sevap kazanır. Demek ki insan doğrudan doğruya kendisi hayır yapamasa bile birisine o hayırı yapma teşvik ederse, o hayırı gösterirse, bak burada bir hayır var, bunu yapsan çok sevap kazanırsın kardeşim derse, ötekisi de o işi yaparsa, bu belki söyleyen insan da aynı sevabı alıyor. Demek ki insan diliyle bile sevap kazanabilir. Diyelim ki bir cami yaptırmak istiyor bir semtin ahalisi, gecekondu muhiti, hiç cami yok civarda, zavallılar efendim camisizliğin sıkıntısını çekiyorlar. Birisi geliyor bir zengine, diyor ki bizim mahallede cami yok efendim, siz hayır hasenat sahibisiniz, lütfetseniz de bir yeri efendim cami yapıverseniz, diyor. Zengin de peki kardeşim, hay Allah razı olsun, memnun oldum, göreyim bakayım mahallenizi, diyor. Kalkıyor gidiyor, tamam şurası uygundur, oraya bir cami yapıveriyor. Şimdi camiyi yapan tabii sevabı alıyor. Ama cami yapılsın diye vesile olan da sevabı alıyor. Bizim Ankara'da efendim oturduğumuz semt Merkez Bankası evleriydi. Mimar her şeyi düşünmüş. Koca efendim dönümlerce araziye Merkez Bankası memurları için kooperatif kurmuşlar.

yapanlardan Allah razı olsun. Ne oldu şimdi? Camiyi yapanlar da vesile olanlar da sevabı kazandılar. Eğer oraya mimar bir cami yeri koysaydı, başkaları delalet etseydi, onlar sevap alacaklardı. Onlar yapmadılar. Sonradan gelenler yaptılar. Sevabı onlar aldılar. Demek ki mesela diyelim ki fakirin birisi. Mahallesinde çok yoksul birisi var. Bir zengine gidiyor, diyor ki bizim mahallede bir fakir aile var, ölüyor açlıktan. Benim param yok, yardım edemiyorum. E göster onu bakalım, hangi evde oturuyormuş. Zenginin arabasına atlıyor, gidiyor. Pirinçler efendim, etler, kavurmalar, sucuklar, pastırmalar efendim dolduruyor. Götürüyor, o eve şey yapıyor. Hemen hepsini boşaltıyor. Evde bir şenlik, bir bayram, bir efendim sevinç. İşte elhamdülillah çocuğun yüzü gülüyor. Kimisi sucuğa sarılıyor, kimisi pastırmaya. Bir memnun oluyorlar. Şimdi bu zengin epeyce bir sevap kazandı, tamam. Ama bu sevaba delalet eden kim? Onu söyleyen falanca şahıs. Tamam. Hayra delalet eden de efendim onu işleyen kadar sevap alır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki maddi imkanımız olmasa, kendimiz yapamasak bile hayırların yapılmasına kılavuz olmalıyız. Delalet etmeliyiz, vesile olmalıyız, yol göstermeliyiz. Bu da sevap. Bu en çok yöneticilerin efendim kulak vermesi gereken bir hadis-i şeriftir. Mesela bir insan büyük bir makama geliyor, mevkiye geliyor, yüksek bir dereceye çıkıyor. O makamın kendisine sağladığı birçok imkan var. O imkanları hayra kullanır da birçok hayrın yapılmasına vesile olursa sevap alır. Birçok hayrın yapılmasını engellerse makamına dayanarak, o zaman da pek çok günah yüklenir. Allah aklını başına toplamayı nasip etsin. Bütün insanlara efendim hayırlı işler yapmasını nasip etsin. Ama bazısı yapmıyor hayırı. Aksine hayrı engelliyor, çelmeliyor. Neden? İşte Allah bazı insanlara iyilik yapmayı nasip etmiyor. Yüzü kara olduğundan, Allah'ın sevmediği kul olduğundan, şeytanın esiri olduğundan Allah ona hidayet vermiyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimlere hidayet vermez. Zalim olduğundan hidayet vermiyor. O da hayırlı işi yapamıyor. Allah o duruma düşürmesin. Efendim, bir hadis-i şerif eklemek istiyorum. Bir hadis-i şerifi okuyacağım. Men zekerallaha fefadat aynahu min haşyetillah hatta yusibel arda min dumu'ihi lem yu'azzibhu yevmel kıyame. Efendim, hakim müstedrekinde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, hasbiyallah, neyse yani çeşitli zikir kelimeleri var, veyahut ya hayyu ya kayyum, ya Allah efendim, subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim, veya Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed, neyse zikirlerin pek çok çeşitleri var, la havle ve la kuvvete illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederken tefadat aynahu, iki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dökülürse efendim, nereden? Min haşyetillah, Allah'tan korktuğu için. Benim halim nice olacak, iyi kulluk yapamadım, yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim, aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan gözyaşlarını dökerse zikrederken, hatta yusibel arda min dumu'ihi, yerlere böyle gözyaşları inci taneleri gibi saçılırsa, damlarsa, yere değerse, lem yu'azzibhu yevmel kıyame, Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken, ağlayan kulunu efendim, yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni, sen gözyaşlı, benden korkan, beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli, iyi bir Müslümandın diye Allah onu azaplandırmaz. Efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da bunun gibi yüzlerce hadisi şerif var. Zikrullah'ın kıymetini, takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu münasebetle söyleyeyim hemen. Bazı kimseler zikre karşı, bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, AIDS'ten korkuyor, vesaireden korkuyor, efendim ihtiyarlamaktan korkuyor, kadın
hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor. Çeşit korkular var ya.

0: Yani bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Allah kendisine asi olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumat var. Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. Yalan yanlış, yalancı gazetelerin yazdığı yanlış bilgilerle bilgilenmiş. İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin sapık görüşleri onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Zikrin karşısında, halbuki hadiste Kur'an'da zikir var. Efendim haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında, halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey havfullah, haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmamak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler. Burada yine tasavvufun zaferini görüyoruz. Tasavvuf zafer kazanıyor bu hadisleri okudukça. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşık-ı sadık olmak, efendim ne kadar kıymetli insan cehennemde yanmayacak, Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek, cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin, arif Müslüman eylesin, efendim ferasetli Müslüman eylesin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin, Allah'ın sevmediği işlerden, günahlardan, haramlardan uzak durmayı nasip eylesin. Evet, günahları işleyenler neden işliyorlar? Zevkli olduğundan işliyorlar. İçki zevkli, kumar zevkli, heyecanlı, efendim daha başka günahlar saymaya utanıyorum. Allah bizi basiretli kul eylesin. Efendim günahlardan uzak duran, sevapları işleyen, sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yolları saptırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. O da ne demek öyle? Nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif daha geldi bu zikirle ilgili olarak. 100 defa la ilahe illallah diyen kimse mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerine aldırmayın. Kur'an'a sımsıkı sarılın. Sünnet-i Seniyye'yi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz. Tasavvufun hakikatini sezersiniz. Takvayı anlarsınız. Efendim marifetullah'a erersiniz. Aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah sizi evliya eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu İttifak Çağ.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İbrahim Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de ibretlerle dolu olan ve dua örnekleri içeren surelerden biri olan İbrahim Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 35-41. Ayetlerinde Hazreti İbrahim ve ailesinden bahsettiği için bu adı alan sure 52 ayetten oluşuyor. Surede vahyin hidayet kaynağı oluşu, peygamberlerin sorumluluklarını ifa ettikleri, kötülerin engellemelerine karşı müminlerin dikkatli olması gerektiği, İbrahim Aleyhisselam'ın duası, Allah'ın insanlara mühlet verdiği anlatılmakta. Surede geçen İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine, nesline, anne babasına ettiği dua hepimize bir örnek niteliğinde. Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. İbrahim Suresi, Kur'an'ın akıl sahibi insanların düşünüp öğüt almaları için geldiğini vurgulayan ayetle biter. Bu, Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kureyş müşriklerinin nüfaseleri gizlice destekleyerek Huzaları öldürtmeleri. Şaban ayının başında Beni Bekriler'den nüfase oğulları Kureyş müşriklerinin eşrafının yanlarına gittiler. Müdic oğulları ise Hudeybiye muahidesi hükmünü bozmuş olmaktan sakındıkları için Beni Nüfaselerden uzak durdular. Nüfase oğulları düşmanları olan Huzalara karşı kendilerine adam ve silah vererek yardım etmelerini Kureyş müşriklerinden istediler. Huzaların vaktiyle adamlarını nasıl öldürmüş olduklarını anlattılar. Kureyş müşriklerine aralarındaki akrabalığı ve Hudeybiye muahidesinde nasıl kendilerinin tarafını tutup akt ve ahdlerine girdiklerini, Huzalarınsa Muhammed Aleyhisselam'ın akt ve ahdine girdiğini hatırlattılar. Bütün Kureyş müşriklerini bu işe seyirtir ve çok istekli buldular. Ebu Sufyan'a bu hususta danışılmamıştı. Onun bu işten haberi yoktu. Kureyş müşrikleri nüfase ve bekroğullarına silah, at ve adamlar vererek yardım edeceklerini söylediler. Yaptıkları yardımı Huzalar yüzünden doğabilecek sorumluluktan sakındıkları için gizli gizli yaptılar. Huzalarsa muahide halinin gereği olarak herhangi bir topluluğun baskınına uğramak endişesinden uzak ve gafil bulunuyorlardı. Öyle olmasaydı düşmanlarına karşı hazırlıklı ve tetikte bulunurlardı. Huzalar Mekke'nin aşağı tarafında Vetir diye anılan mevkide kendilerine ait bir suyun başında oturmaktaydılar. Vetir, Arafat Dağı ile Edam arasındadır. Edam da Mekke'nin en meşhur vadilerindendir. Beni Bekr kabilesinden Beni Diller'in başkanı ve kumandanı Nevfel bin Muaviye idi. Beni Bekrilerin hepsi ona tabi değillerdi. Nevfel bin Muaviye, Beni Diller'le Beni Bekrilerden

0: kendisine tabi olanları yanına alarak Vetir'de suları başında oturan Huzalara geceliğin birden baskın yaptı. Huzaların birini yakalayıp öldürdü. İki taraf birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Kureyş müşrikleri ise Beni Bekirleri silahlarla, atlarla, kölelerle ve su ihtiyaçlarını karşılamakla desteklediler. İçlerinden bazıları da bizi şu gece karanlığında hiç kimse görmez, Muhammed bizim yaptığımızı bilmez diyerek geceliğin gizlice Beni Bekirlerin yanlarında çarpışmaya katıldılar. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden olup kendilerini bildirmemek için yüzlerini örterek gizlice çarpışmaya katılanlar arasında Safvan bin Ümeyye, Mikrez bin Hafs, Huvaytıb bin Abdülüzza, İkrime bin Ebu Cehil, Süheyl bin Amr, Şeybe bin Osman gibi kişiler ve köleleri de bulunuyordu. Beni Bekirlerin baskın gecesinde Huzalardan ilk yakalayıp öldürdükleri kişi Münebbih adındaki bir kimse olup kendisi çok korkak, yüreksiz bir kimseydi. Beni Nüfaselerin baskına geldiklerini Münebbih ile onun Temim adındaki arkadaşı görmüşlerdi. Münebbih arkadaşıyla birlikte Huzaları uyarmaya giderlerken ona "Ey Temim, sen kendini kurtarmaya bak. Bana gelince vallahi ben bir ölü gibiyimdir. Beni öldürseler de bıraksalar da birdir. Kalbim neredeyse duracak" dedi. Temim hemen kaçıp kurtuldu. Münebbih yakalanıp öldürüldü. Beni Bekirler Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla çarpışmaya devam ederek Huzaları yerlerinden ayırdılar ve hareme kadar sürdüler. Harem sınırını işaretleyen dikilmiş taşlara kadar çarpışmaktan, onları öldürmekten geri durmadılar. Harem sınırına varıp dayanınca Beni Bekirler kumandanlarına "Ey Nefel, biz harem dahiline girmiş bulunuyoruz. Allah'ından kork, Allah'ından kork. Sen harem dahiline girdin. Haremi helalleştirme" dediler. Nefel, "Ağır bir söz ama bugün benim için bir ilah yoktur. Ey Bekiroğulları, öcünüzü almaya bakınız. Vallahi siz haremde hırsızlık yaptığınız, bunda bir sakınca görmediğiniz halde orada öcünüzü almak için Huzaları ne diye öldürmeyeceksiniz" dedi. Huzalar geri çekile çekile Mekke'ye girdiler. Ve Huzalardan Büdeyl bin Verka ile köle Rafi'nin evine sığındılar. Büdeyl bin Verka'nın evine sığınanlar Huzalardan kadınlar, çocuklar ve zayıf kimselerdi. Beni Bekriler onları Büdeyl bin Verka'nın evine sığınmak zorunda bıraktılar. Oraya sokuluncaya kadar da onları öldürmekten geri durmadılar. Bu hadise Hudeybiye muahedesinden 17-18 ay sonraydı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilim. Enbiya'ya uğramazsa yolun, göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Merhabalar sevgili Akra FM dinleyicileri. Kulağınızdan gönlünüze programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de birbirinden güzel eserlerle birlikte olacağız. Sözleri Yunus Emre Hazretleri'ne ait Göçlü Kervan eserini farklı tarzıyla Feridun Özdemir yorumluyor.

Allah'ı zikreden her kulu mutlaka Yüce Allah da zikreder ve Allah'ı zikreden her mümini mutlaka Yüce Allah rahmetiyle anar. Bakara suresi 152. ayeti kerimede, öyleyse siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim buyurulmuştur. Sen onu zikredersen o da seni zikredecek. Ne büyük bir ikram ve müjde. Unutmayın, Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan daha büyük ve yücedir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sırada Yesevi ilahilerinden Hüzzam tadında bir eser dinliyoruz. Gece gündüz Hak zikrini duyan aşık.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde buyurduğu bu güzel tavsiyenin muhatabı bizler, o emanetlerse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Evet sevgili dostlar, şimdi de Pakistanlı bir sanatçıyla programımıza devam edelim. Hafız Ahmet Rıza Kadri'nin Ya Nebi adlı naat eserini dinliyoruz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
1: Değerli okurlar, 5. bölümümüzdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müşriklerin peygamberimize önemli ve çekici vaatleri. Gördüler ki peygamberi susturmanın imkanı yok ve belki de kazanacak, fırlamıştı yayından ok. Gönderdiler kendisine Utbe İbni Rebi'ayı. Utbe dedi, maksadın ne? Halledelim şu davayı. Arzun bize baş olmaksa baş bilelim seni, hay hay. Yok, asil bir kadın almak istiyorsan o da kolay. Bu davaya kalkışmaktan zenginlikse maksadınız, biz bunların bütününe razıyız tek, sen sus yalnız. Efendimiz buna karşı Utbe'ye şu mealdeki ayetleri okumuştu. Sen ey şanlı elçi, de ki ben siz gibi bir insanım, olunuyor vahiy bana. Mabudunuz bir tek ilah, doğrulunuz bütün ona. Yarlanmak umun ondan. Ya Muhammed bir de ki, yeri göğü iki günde yaratanın yok şeriki. Siz mi onu tanımaz da koşarsınız ona ortak? Odur bütün alemlerin tek ve eşsiz Rabbi ancak. Utbe artık değişmişti. Kur'an onu teshir etti. Peygamberin huzurundan sessiz sessiz çıktı gitti. Muhammed'in okuduğu bence dedi, dikkat değer, ne vezin var ne kafiye, fakat şiire üstün şeyler. Ona engel olmazsanız iyi etmiş olursunuz. Maksadına ererse o, siz de şeref bulursunuz. Mühim bir mucize. İranlılar mecusiydi, batıl işler yaparlardı. Ateşlerin karşısında eğilirler, taparlardı. Şarki Roma devletini parçalayıp bitirdiler. Mazlumların ahlarını göklere dek yitirdiler. Kurtulmadı ellerinden ne Yahud ne Hristiyan, yüz binlerce insanları geçirdiler kılıçlardan. Taş üstünde taş kalmadı, dayandılar İstanbul'a, artık ölüm döşeğine serilmişti Şarki Roma. Buna Mekke müşrikleri sevindiler pek ziyade, müminler demişlerdi, mağlup onlar değil sade, yeneceğiz biz de sizi, benzer bize İranlılar, mağlup oldurumlar bakın, sizin gibi kitabı var. Eğer bir gün tutuşursak yenilmeniz muhakkaktır. İranlılar gibi er geç zafer bizim olacaktır. Müşriklerin sözlerinden Müslümanlar üzüldüler. Hadiseler karşısında kısıldılar, büzüldüler. O zaman bir sure inmiş, onda şöyle denilmiştir. Romalılar arzın yakın bir yerinde yenilmiştir. Fakat onlar bundan sonra mutlak galip gelecektir. Hem de birkaç yıl içinde buyruk hakkın evvelahir. O gün bütün müminler de inayetle sevinecek. Dilediği kimselere Allah yardım eyler yok şek. Pek izzetli, merhametli Rabbinin hak vaadi budur. Vaadinden de hiçbir zaman caymayacak ancak odur. Müşrikler bu tebşirleri eğlenceye almışlardı. Hatta onlar bir aralık bahislere dalmışlardı. Akıbeti bekleştiler. Birdenbire iş değişti. Ayaklandı Rumlar bir gün. Bu kabarış pek müthişti. Lakin yine hiçbir kimse zafer tahmin etmiyordu. Bozulmuştu maneviyat, düşmana güç yetmiyordu. Fakat bütün buna rağmen peygamberlerin haberini tasdik etti hadiseler, Şarki Roma zaferini. Müşrikler bu mucizeyi şaşkın şaşkın seyrettiler. Müminler de o sırada kazandı bir büyük zafer. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Müşriklerin peygambere zulmü devam ediyordu. Bu uğurda Ebu Cehil çok aşırı gidiyordu. O püsküllü bela bir gün rastlamıştı, baktı dik dik, açtı hemen pis ağzını, bırakmadı söylenmedik. Bu kudurmuş azgın adam peygamberden ne isterdi? Kadınlardan biri bunu amcasına haber verdi. Hamza gayet cesaretli, temiz kalpli bir insandı. Yeğenine yapılana öfkelendi, içi yandı. Kimdi çatan Muhammed'e, kim istiyor bu savaşı? Silahını çıkarmadan vardı Ebu Cehil'e karşı. İşte ben de Müslümanım, karşındayım herif dedi. Yaptığın şu çılgınlığı bana da bir göster hadi. Ebu Cehil yılan gibi oradan hemen savuşmuştu. Hamza dönüp eve geldi. Hidayete kavuşmuştu. Hazreti Ömer'in İslam oluşu. Said ile eşi Fatma hidayete ermişlerdi. Fakat bunu gizli tutmak kararını vermişlerdi. Fatıma'nın genç kardeşi Hattaboğlu ünlü Ömer pek zalimdi müşrik iken. Canlar yakar, kollar büker. Ömer diyor, peygambere eza için ben bir gece dışarıya çıkmış idim. Geçmişti o benden önce. Girdi hemen Beytullah'a, orada Hakk'a divan durdu. El Hakk'ı yüksek sesle gürül gürül okuyordu. Her şeyleri unutarak dinliyordum ben sadece. Kur'an benim üzerimde tesir yaptı son derece. Dedim kendi kendime ben, şair imiş bu zat gerçek. Kureyş'in bu husustaki sözleri hep doğru demek. Ben bunları söyler iken o şu ayeti etti tertil. Bu bir kerim elçi sözü, bir şairin sözü değil. Ne az iman edersiniz. İçimden al dedim. Mutlak bu adam bir kâhin imiş. İçimi de anladı bak. Bu kuruntum üzerimden geçmemişti belki bir an. İlahi bir belagatle şu cevabı verdi Kur'an. Şöyle cevap verdi Kur'an. Bu bir kâhin sözü değil. Ne az ibret alırsınız. Cenab-ı Hak tarafından indirildi bu yalınız. Hak elçisi okumaya devam etti ayet ayet. Yumuşatmıştı beni. Biraz işte o gün İslamiyet. Buna rağmen Ömer yine vakit vakit zulmederdi. Bahadırım gücüm çoktur, eşim yoktur der giderdi. Bir gün karar verdi. Dinin kaynağını kurutmaya. Ömer'di o, kılıcını kimde kudret var tutmaya. Yalın kılıç gidiyordu, öfkelenmiş, korkunç, müthiş. Güldü ona mukadderat, nereye ey Ömer gidiş? Yolda Nuaym onu böyle görür görmez şüphelendi. Öğrenince maksadını dedi ona, a efendi, İslam oldu sizinkiler, aleyhine çıktı düşün. Hallet önce bunları sen, başkasını sonra düşün. Gitti hemen Fatıma'ya, içeriden ses geliyordu. Bu ilahi Kur'an sesi gönülleri deliyordu. Ömer biraz dinleyerek içeriye daldı hemen. Gösteriniz bana dedi, nedir, nerede o okunan? Kız kardeşi, eniştesi biraz ağır.

davrandılar. Ömer kızdı. Sizin dedi işinizden haberim var. Müslüman da oldunuz ha? Korkunuz yok demek benden. Durun size suçunuzun cezasını vereyim ben. Eniştesi üzerine kaplan gibi atılmıştı. Fatıma da durun diye boğuşmaya katılmıştı. Şiddetli bir yumruk ile yere düşüp yuvarlandı. Kanamıştı yüzü gözü. Zavallının canı yandı. Bağırarak Ömer dedi. İster öldür istersen ez. Hiçbir kuvvet dinimizden bizleri vazgeçiremez. Ömer hemen yumuşamıştı. Kuzum dedi. Gel bana bak. Şu okunan şeyi ben de istiyorum bir anlamak. Ona Kur'an sayfaları gösterildi en nihayet. Koyulmuştu okumaya Ömer onu ayet ayet. Okudukça değişiyor, hidayete eriyordu. O kahraman Ömer artık üzülüyor, eriyordu. Gözü ondan ayrılmıyor, yumuşuyordu katı özü. Kabil miydi yumuşamamak, okuduğu Allah sözü. Hadisçiler o sayfaya Taha'nın ilk kısmı diyor, tarihçiler bunu hadit olmak üzere naklediyor. Dinlemişti iki defa bu ilahi sesi Ömer. Gökler ile yerdekiler o Allah'ı tanır, över. Aziz hakim olan odur. Onun mülkü göklerle yer. Hem diriltir hem öldürür. Her nesneye gücü yeter. Odur evvel, odur ahir. Ne önü var ne sonu var. Açıktır o, gizlidir o. Her nesneyi ilmi kavrar. Altı günde halk eyleyen gökler ile yeri odur. Sonra arş-ı celaliden emri tedbir eden odur. Bilir yere gireni o, sonra ondan çıkanı da. Bilir gökten ineni hem, sonra ona kalkanı da. Her nerede olsanız da o sizinle beraberdir. Hem siz neler yaparsanız Allah görür, gözetlerdir. Göklerle yer mülkü onun, döner ona bütün umur. Katar geceyi gündüze, gündüzü de geceye kor. Bilir bütün göğüslerin gizlediği emelleri. Öyleyse tasdik edin Allah ile peygamberi. Ömer hemen tereddütsüz iman ettim ben de dedi. Şimdi artık canı gibi seviyordu Muhammed'i. Gizlendiği bir köşeden Habbab birden fırlayarak nasıl dedi kabul oldu peygamberin duası bak. O sırada ulu elçi Safa Dağı eteğinde ki Erkam'ın evindeydi. Korku onun ne denginde. Gitti Ömer yalın kılıç. Sahabiler kuşkulandı. Efendimiz gelsin diye pek yumuşak bir dil kullandı. Hamza orada birisine kalk Ömer'i içeri sok. İyilikle geldi ise kendisine diyecek yok. Varsa kötü bir maksadı, vallah kendi kılıcıyla kellesini uçururum demiş idi son hıncıyla. Efendimiz güler yüzle kalkıp onu karşıladı. Yakasından tuttu hemen, gönlüne nur aşıladı. Hadi bana anlat Ömer, niye geldin sen demişti. Ömer titrek bir ses ile İslam oldum ben demişti. Hakk'ın yüce peygamberi sevinçlerle tekbir aldı. Bu tekbirin heybetinden putperestler dona kaldı. Dava nasıl başlamıştı, gördünüz ya nasıl bitti? Çünkü Hakk'ın sevgilisi bu iş için dua etti. Müşriklerin tek güvencesi Ömer'i gör şimdi geldi. Kâbe'de ilk toplu namaz kılmayı o etti elde. Yavrusunu sağ sağ gömer hiçbir acı duymazken dün, karıncayı çiğnemekten ürperirdi Ömer bugün. İslamiyet güneşinin sıcağıyla içi doldu. Onun cihan tarihinde adı Büyük Ömer oldu. Müşrikler işkenceyi şiddetlendirdiler. Hak dininin yolcuları yaradana dayandılar. Peygamberin çevresinde ölüp ölüp canlandılar. Ağır çetin işkenceler onları hiç bükemedi. Şirkin kanlı kelpeteni imanları sökemedi. Müşriklerin işkencesi peygamberi çok incitti. Bir kıtlık ver Rabbim diye el kaldırıp dua etti. Düşmedi hiçbir damla yaş, kuraklıklar çöküverdi. Baş gösterdi her tarafta, pek korkunç bir açlık derdi. Kokmuş kuru derileri et yerine aşladılar. Böylece hak düşmanları leş yemeye başladılar. Zayıf cansız düşmüşlerdi, gözlerinin söndü feri. Ebu Sufyan bir gün gelip gördü ulu peygamberi. Sen dedi çok şefkatlisin, kırılıyor insan hayvan. Kurtulalım şu kıtlıktan, haller yaman. Sızlamıştı yürekçiyi, el kaldırıp dua etti. Ebu Sufyan sevinerek izi sıra döndü gitti. Ay yarılma mucizesi. Efendimiz Mina'dayken müşriklerden birkaç kişi aciz kılmak, susturmak için pişirdiler hemen işi.
Ey Muhammed sen dediler şuracıkta haydi bize gösteriver eğer gerçek peygambersen bir mucize. Ulu elçi birdenbire göğe dikti parmağını, mucizeyle alt üst etti müşriklerin dimağını. Ortasından yarıldı ay, Hira kaldı arasında. Hiçbir ışık görülmedi yüreklerin karasında. Doğruluktan yan çizdiler, eğmediler hakka boyun. Büyülendik biz dediler, bu işinde var bir oyun. Biz bir kez de yarın sabah yolculara soralım dur. Hakikaten ay yarılmış, böyle bir şey olmuş mudur? İmansızlar bunu gelen yolculara gidip sordu. Anladılar doğruymuş fakat iman etmek zordu. Müslümanların Habeşistan'a göçmeleri. Günden güne artıyordu müşriklerin işkencesi. Peygamberin hatırına geldi hicret düşüncesi. Müminlere bence dedi, siz Habeş'e hicret edin. Orası çok selamettir. Bugün yarın kalkın gidin. 4 kadınla 12 er yola çıktı ilk kafile. Uzun uzun çöl aşarak ulaştılar bir sahile. 5'er dirhem navlun verip bir gemiye atladılar. Habeş şahı müminlere davrandı pek cemilkar. Kurtulunca işkenceden müminlerin bir avucu, peygamberle kalanlara bindi zulmün ağır ucu. Cafer başta olmak üzere gitti tekrar 90 kişi. Hiç de hayra yormuyordu müşrikler bu çekilişi. As'ın oğlu Amr ile daha başka bir kişiye verip mühim hediyeler gönderdiler Necaşi'ye. Maksatları müminlerin teslimini istemekti. Onlara hiç duyulmadık işkenceler işlemekti. Giden heyet elde etti önce saray erkanını. Ertesi gün görmüşlerdi Habeşlerin hakanını. Dediler bu kimselerin dini uymaz sizin dine. Şaşılacak din buldular. Benzemez hem bizimkine. Herhalde bu suçluları bize teslim buyurunuz. Ününüzü böylelikle yurdumuza duyurunuz. Cafer Necaşi'nin huzurunda. Habeşlerin hükümdarı müminleri getirerek sizin dedi dininizi öğrenmemiz oldu gerek. Cafer dedi biz batıla hak der, hakka batıl derdik. Çirkin iğrenç işler yapar, puta tapar, leşler yerdik. İnsanlık ne, komşuluk ne, tanımazdık nedir hukuk? Yalnız kuvvet kanununu hak olarak tanıyorduk. Yükselirdi her tarafta kuvvetlinin sesi ancak derken bize içimizden bir zat saldı Cenab-ı Hak. Bu zat gayet doğru sözlü, pak soylu bir şahsiyetti. Bizi hakkın birliğine inanmaya davet etti. İnsanlara acımayı, doğruluğu emreyledi. Kadınların namusunu çiğnemeyin sakın dedi. Yetimlerin mallarına dokunmaktan alıkoydu. Günahlardan, fenalıktan sakındıran bizi oydu. Namaz, zekat, oruç gibi güzel güzel ibadete alıştırdı bizleri o, eriştirdi hidayete. Biz dinledik buyruğunu, biz inandık ona ancak, milletimiz istiyordu bizi yine müşrik yapmak. Bunun için türlü türlü işkenceye uğrattılar. Biz de artık yurdumuzdan ayrılmaya karar verdik. Canımızı güç hal ile atabildik ülkenize, geldik bugün sığındık biz hamiyetli gölgenize. Cafer Meryem suresinden okumuştu birkaç ayet. Habeşlerin hükümdarı hoşlanmıştı bundan gayet. Demişti and içerim ki kutsi kitap ile Kur'an aynı göğün ışıkları fışkırmıştır bir menbaadan. Dönüp Kureyş heyetine size dedi bunları biz vermemeye karar verdik artık gidebilirsiniz. Amr İbni As, Necaşe'nin huzuruna çıktı tekrar. Sizin dedi dininizi beğenmiyor bu adamlar. Cafer'e siz İsa için ne dersiniz diye sordu. Necaşi'ye göre buna cevap vermek epey zordu. Cafer dedi, Meryem oğlu İsa Hakk'ın bir kuludur. Kendisi hem Rabbimizin kelimesi hem Resulüdür. Müminlerin inançları ey hükümdar, böyle tekmil. Necaşi de zaten dedi, o da bundan fazla değil. Hazreti Ebu Bekir'in hicrete mecbur oluşu. Ebu Bekir'in yanık sesi yürekleri dağlar idi. Kur'an'ı pek hazin okur, çok vakitler ağlar idi. Uğruyordu işkenceye bu yüzden o bütün bütün. Mekke'yi terk eylemeye zaruret hissetti bir gün. Sabahleyin yola çıkıp Badiye'ye yönelmişti. Yolda kare oymağının başkanına rast gelmişti. Başkan sordu bu ne haldir? O da ona Kureyş dedi, öz yurdumda oturmama müsaade eylemedi. Bunun için yakın uzak bir yer bulup gideceğim. Orada Hakk'a serbest serbest ibadetler edeceğim.
Oymak Bey'i oldu bundan son derece müteessiz. Son derece müteessir. Korurum ben seni dedi. Geri dön ey Ebu Bekir. Gidip çattı müşriklere. Ben size çok şaştım dedi. Kovulur mu hiç böyle zat? Bu işi kim akleyledi? Demişlerdi Kur'an'ı o, okur ise gizli sessiz bu şehirde kalmasına müsaade edelim biz. Ebu Bekir bu teklife muvafakat ettiğini açar. Fakat iman cezbesini kısmaya hiç imkan mı var? Ebu Bekir'in bu halini işitince Oymak Bey'i, senin dedi üzerinden çektim artık himayeyi. Ebu Bekir, kuzum dedi ihtiyacım yoktur sana, kainatı yaratanın koruması yeter bana. Müslümanların Ebu Talip mahallesinde ablukası. Geçti dinin 7 yılı, sessiz sessiz, yavaş yavaş. Haşimiler peygamberin yoluna hep koydular baş. Son nefese kadar onu korumaya azmettiler. Fakat hakkın düşmanları sanma bunu hazmettiler. Büyük küçük oymaklar hep bir gün sarı vermişlerdi. Müminleri yok etmek için şu kararı vermişlerdi. Müminlerle akrabalık, alışveriş olmayacak. Muhammed'i terke kadar onlara her gıda yasak. Bu boykotu yazıp Mansur astı Kabe duvarına. Ebu Talip vakıf oldu Kureyş'in bu kararına. Müşriklere sezdirmeden çoluk çocuk kadın erkek şibe gidip sığındılar evlerini terk ederek.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Bir zamanlar Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan Mehmet isminde genç bir tüccar vardı. Babası ona yıllarca dürüstlüğü, helal kazancı ve kul hakkından sakınmayı öğretmişti. Mehmet çalışkan bir gençti. Ancak bazen insanın nefsine küçük görünen bir kapı aralanır da o kapıdan giren küçücük bir ata yılların emeğini gölgeleyebilir. İşte hikayemiz de böyle başladı.
1: Mehmet kardeş, bu yıl incirler maşallah çok güzel olmuş.
2: Şükürler olsun Hasan abi, bahçe bereketli çıktı. Yarın şehre götürüp satacağım.
1: Allah bereket versin ama dikkat et, ticarette güven sermayeden daha kıymetlidir.
2: Merak etmeyin, babamın bana bıraktığı en büyük miras dürüstlüktür.
0: Mehmet gerçekten de dürüst bir gençti. Fakat şeytan bazen insanı büyük günahlarla değil, küçük hesaplarla kandırır. O gece Mehmet, satışa hazırladığı incir çuvallarını kontrol ederken bir düşünceye kapıldı.
3: Şu çuvalın altında biraz ezilmiş incirler var. Zaten görünmüyorlar. Üste güzel incirleri dizerim. Kim fark edecek ki? Bir çuvaldan ne çıkar?
0: İnsan bazen bir şey olmaz der. Oysa nice felaketler bu üç kelimeyle başlamıştır.
4: Mehmet evlat, bir çuval incir verir misin?
2: Buyurun efendim, bu yılın en güzel mahsulü.
4: Bereketli olsun.

0: Çuval satıldı. Fakat birkaç gün sonra kasabada bir söylenti dolaşmaya başladı.
1: Duydunuz mu? Mehmet'in sattığı çuvalın yarısı çürüp çıkmış.
2: Olur mu öyle şey?
1: Alan kişi çok üzülmüş.
0: Söz kulaktan kulağa yayıldı. Bir çuval incirin içindeki birkaç çürük meyve, Mehmet'in yıllardır biriktirdiği güveni sarsmaya başlamıştı.
3: Evladım, yüzün neden bu kadar asık?
4: Hocam, bir hata ettim. Kimse görmez sandım ama şimdi herkes konuşuyor.
3: Ne yaptın?
4: Çuvalın altındaki çürük incirleri sakladım. Küçük bir şey sandım.
3: Evladım, bir damla mürekkep bazen bir sayfayı kirletir. Bir kıvılcım koca ormanı yakar. Bir çürük incir

0: de bütün çuvalın adını çıkarır.
1: Şimdi ne yapacağım?
0: Önce hatanı kabul edeceksin. Sonra zararı telafi edeceksin. Ve en önemlisi, nefsine karşı dürüst olacaksın.
1: Ama hocam, Allah beni affeder mi?
0: Rabbimizin rahmeti denizlerden geniştir. Lakin tövbe sadece dil ile affet demek değildir. Yanlışı düzeltmek de gerekir.
2: Ertesi gün Mehmet, inciri satın alan kişiyi buldu. Zararını karşıladı, özür diledi ve yeni bir çuval inciri ücretsiz verdi.
3: Evladım, hatanı kabul etmem büyük erdemdir. Allah bereketini artırsın.
2: Günler geçti. Kasabada artık başka bir söz dolaşıyordu.
4: Mehmet hata yaptı ama hatasını düzeltti. İşte adamlık budur.
5: Demek ki insanın değeri hiç hata yapmamasında değil, hatasını fark edip doğrulabilmesindeymiş.
0: Tasavvuf ehli şöyle der. Kalbin pası günahla oluşur, tövbe ile silinir. İnsan bazen bir çuval inciri berbat eder. Fakat samimi bir dönüş, nice çuvalları yeniden bereketlendirir.
2: Hayatta bazen büyük kayıplara büyük hatalar değil, küçük ihmaller sebep olur. Bir söz, bir davranış, bir haksızlık, yılların emeğini gölgeleyebilir. Bu yüzden eskiler şöyle demiştir. Bir çuval inciri berbat etmek kolaydır. Asıl marifet, o çuvalı emekle doldurabilmektir.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

0: sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Öncelikle herkesi, dinleyen herkese selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Biz millet olarak yemek yemeyi hiçbir zaman bir maddi değer olarak görmemişiz. Her zaman bizim için manevi bir anlamı, manevi bir kıymeti olmuş. Ha, kuru ekmek yeseniz dahi onun işte öpüp başınıza koymanız ve mutlaka paylaşmanız sizin aslında millet olarak yemeğe yüklediğimiz manevi anlamı içeriyor. Şimdi yemeğin sosyal bir araç olduğu muhakkak. Sadece bizim milletimizde değil aslında tüm dünyada ve tüm zamanlar için bu her zaman sosyal bir simge olarak da kullanılmış. Ama bunun aile özeline indirgediğiniz zaman elbette çok daha farklı anlamlar içeriyor. Yani insanların kaynaşması için çok önemli bir araç. Ben en önemlisinin kahvaltı olduğuna inanırım. Herkes akşam yemeğinin kıymetli olduğunu düşünür ama güne birlikte başlamanın, İşte artık çay demliyorsanız o sıcak çaydan yudum alıp birbirinize gün için iyi dileklerde bulunmanın veya çorba içiyorsanız çorbaya kaşıklamanın güne birlikte başlayıp uyandığınızda o gördüğünüz o güler yüzlerin size çok pozitif bir enerji verdiğini, o günde arkanızda ailenizin olduğunu hissederek başlamanın o gücünü, o muhabbetini, o güzelliğini yaşamak gerektiğine inanırım ben. O anne kavramı hep şeydir, böyle benim için öyledir en azından. Mutlaka dinleyen birçok insan da bana katılacaktır. Sabah çay kokusuyla uyanmak kadar güzel belki hiçbir şey yoktur. Bilirsiniz ki anneniz mutfaktadır, sizin için çay demliyordu. Yani buradan tabii annesiz büyüyen insanlar var. O hazzı yaşayamayan insanlar var. Onların da o yokluğunu derinden paylaştığımı herkesin bilmesini isterim. Allah bütün annelere uzun ömürler versin. Aynen. Ellerinden öpüyoruz hepsinin. O güzelliği yaşayamayanlara da Allah'ım inşallah diğer tarafta mükafatını versin diye ümit ediyorum. Çünkü anne gerçekten güzel bir duygu ve bu hazla uyanmak bambaşka bir duygu. Dediğim gibi benim için en temel şey sabahleyin o hayır dualarıyla sofradan kalkmak. Elinizde ne varsa, yani böyle mükellef sofralardan bahsetmiyoruz. Belki bir peynir, ekmek, çay. Ama o sofrayı güzel kılan, huzurlu kılan, o günü anlamlı kılan, birlikte o sofrada oturabilmek, hayır dualarıyla o evden ayrılabilmek ve işte az önce dediğim gibi benim için, yani şahsım adına konuşuyorum, benim için en önemli şey sokağa çıktığımda arkamda ne olursa olsun geri döndüğümde bulabileceğim sıcak bir yuvam olduğunu, bir alem olduğunu hissedebilmek ve güne öyle başlayabilmek. O beni daha dikkatli olmaya itiyor. Ne olursa olsun yanımda birilerinin olduğunu düşündürtüyor ve ben daha pozitif, daha enerjik, daha güzel başlıyorum güne ve yaşadıklarımla daha kolay baş edebiliyorum. Bunun mutlaka bir poğaçayla çayla geçiştirilmemesi gerektiğini, o sabah bir yarım saat erken kalkıp aslında bu halledilebilecek bir şey. Bu güzelliği yaşamak gerektiğine inanıyorum. Yine aynı keza akşam gelindiğinde de günün yorgunluğunu, stresini, zorluklarını attığınız, bir arada olduğunuz, evinize bereket ve huzur kattığınız bir sofrada oturmak, birlikte oturabilmek, günün nasıl geçti deyip doğayla yemeğe başlayabilmek bence bir aile bir arada tutan araçlardan biri. Ne yediğinizin bir önemi yok, nasıl yediğinizin bir önemi var. Ben buna çok inanırım. Besmeleyle başladığınız, şükrünü yaptığınız bir sofrada oturmak ve o günü o ağız tadıyla konuşarak, muhabbetle yemek, bütün yorgunluğunuzu, stresinizi, sıkıntınızı, maddi kaygılarınızı, endişelerinizi yok eder ve o aile birliğiyle, o aile bütünlüğüyle kendinize olan inancınız, gücünüz, huzurunuz artar. Dolayısıyla daha iyi, daha mutlu bir insan olup zorluklara daha kolay göğüs gerebilirsiniz. Bizim milletimiz sofrayı, yemeği maddi bir unsur olarak görmemiş. Zaten sadece karnını doymak için yemek yemiş. Yani yaşayabilmek için yetecek kadar yemek yemiş. Hiçbir zaman yemeği böyle işte bir gösteriş aracı olarak, bir zenginlik unsuru olarak kullanmayı tercih etmemiş. Ama buna öyle güzel bir mana katmış ki ağız tadını, yediği yemek değil de nasıl, az önce zikrettiğim şey işte bu, nasıl yediği belirlemiş. Allah ağzımızın tadını bozmasın, huzurla yemek yiyelim temennisi aslında, hani yediğimiz yemekten

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre...

0: tad alalım vesaire gibi değil. O yemeği huzurla yediğimizde tad alabileceğimizi bildiğimiz için o yemeği her zaman huzurla yiyebilelim manasında söylenmiş bir şey. Yani yaşamımızın soframıza yansıdığının, hislerimizin, inancımızın, kültürümüzün aslında sofra kültürümüze nasıl güzel yansıdığının en güzel temennisidir. Bu ve ben çok sık kullanırım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah bu vesileyle tekrar ettik. Milletçe hep böyle huzurlu ve ağız tadıyla yaşayalım. Eline sağlık ne kadar güzel bir kelimedir değil mi? Anneciğim eline sağlık diyebilmek ne kadar güzel bir kelimedir. Anneyi motive eden, anneyi mutlu eden ama aynı zamanda sizin de vefanızı gösteren bir kelimedir. Ve yok oldu artık eline sağlık kelimesi. Maalesef artık kullanmıyoruz bu kelimeyi. Ya biz bir yanlış yaptık. Batılı eğitim tarzını benimseyelim dedik ama bugün onlar bizim tarzımıza dönerken biz hala orada ısrar ediyoruz. Ben duygusunun kuvvetlendirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçtik. Bir nesil böyle büyütüldü maalesef. Ben diye büyütüldü. Önemli olan sensin. Önemli olan sensin diye büyütüldü. Tabii ki kişi önemlidir. Kişinin mutluluğu önemlidir. Ama o kişinin mutluluğu kolektif bir şey. Herkes mutluysa ya da çoğunluğun mutlu olduğu bir toplumda kişi mutlu olabilir. Çoğunluğun mutlu olduğu bir ailede bir kişi mutlu olabilir. Eğer ailenin genelinde sıkıntılar yaşanıyorsa siz kendinizi onlardan soyutlayıp mutlu olamazsınız. Ancak soyutlar ve problemlerle uğraşmazsınız ama yalnızlaşır. Yalnızlaştıkça mutsuzlaşır. Mutsuzlaştıkça da hem kötü ve saldırgan bir insan haline gelirsiniz. Ya da bir takım psikolojik rahatsızlıklar artık nüksetmeye başlar ve ilaç bağımlısı bir insan haline dönüşürsünüz. Ben duygusu bu yüzden tehlikeli bulduğum bir duygudur. İşte sofraya birlikte oturmak bu ben duygusunu törpüleyen bir şeydir. Yani kolektif bir alandır. Bir tuzluğu uzatmak, bardaklara su doldurmak, işte boş olan tabağı kaldırmak, tatlıyı getirmek, çay servisini yapmak. İşte bütün bunlar aslında o çok basit gibi görünen bu işlemler aslında bir arada yaşayabilmenin gerektirdiklerini anlatan ama aynı zamanda o keyfi de yaşatan bir şey. Bunlar basit gibi gelebilir ama uzun bir süreçte düşünün. Bunları birlikte tekrarlayan bir aileyi düşünün. Onların arasında gelişen bağ düşünün. İşte o ben duygusundan insanı uzaklaştırıp bir aidiyet duygusu kazandıran ve işte en başında söylediğimiz o sorunlarla daha kolay baş edebilme, daha güçlü olabilme duygusu veren işte bu. Toplumu da aslında güçlü kılan şey bu. Bir arada yaşayan aile, yardımsever bir aile, birbirine yardım eden bir aile, yardım eden bir topluma dönüşüyor ve bizi yüzyıllardır ayakta tutan şey her türlü soruna rağmen aslında bu duygu. Ben burada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bir toplum parçalanmak istendiğinde İlk aşılanması gereken duygu ben duygusudur. Çünkü ben duygusu toplumsallığı yok eden bir duygudur. Herkes kendine çalışmaya başladığında insanlar her türlü yanlışa hoşgörüyle bakma ya da kılıf uydurabilmeye başlıyor. İşte toplum yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Bu ben duygusunu toplum içerisinde kendinizi yetiştirmeniz. Ben mutlu olduğum takdirde herkes mutlu olur. Ama herkes mutlu olmazsa ben mutlu olamam bakışıyla yerleştirdiğiniz takdirde evet buna saygı duymamak mümkün değildir. Ama ben önce ben mutlu olayım. Benim mutluluğum esas bana ne başkasından dediğiniz anda siz de mutlu olamazsınız aslında. Ve işte bu aslında birazcık şöyle bir yakın tarihe bile baktığınızda göreceksiniz ki parçalanmaya yüz tutmuş toplumlar işte o manevi değerlerini yavaş yavaş kaybedip ben duygusunun yoğun bir şekilde aşılanmış, yetiştirilmiş nesillerle mümkün. Allah bizi bundan korusun diye dua ediyorum. Çünkü artık okullarda da bu duygu verilmeye başlandı. Ders kitaplarında da bu duygu var. Çocuklara biz bir toplumuz, kolektif işbirliği yapabilme yetisi kazandırılmıyor maalesef. Bireysel beceriler elbette önemli ama o bireysel becerileri toplum için kullanma dürtüsü de verilmeli bunun yanında. Tek taraflı sadece bireysel becerilere yönelik eğitim verdiğinizde işte bencil insanlar yetişiyor ve o bencil insanlar bir müddet sonra mutsuzlaşıyorlar, saldırganlaşabiliyorlar. Maddi imkanı olmayan her türlü suça eğilim sergileyebiliyor. Maddi imkanı olan da kendine zarar veriyor. Yanlış ve kötü bir topluma doğru Allah korusun gidiyoruz diye endişe ediyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Akran, yol arkadaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanın yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar da hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işlerini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz bir hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. İkinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Antoloji, sözün bahçesi. Antoloji kelime anlamıyla seçilmiş güzelliklerin bir araya getirilmesi demektir. Fransızca ontoloji üzerinden Türkçe'ye geçmiştir. Kökü eski Yunanca ontologia kelimesidir. Antos, çiçek. Legein, toplamak fiillerinden türetilmiştir. Yani çiçek demeti anlamına gelir. Bu yönüyle antoloji, edebiyatın bahçesinde açan en güzel çiçekleri derleyen bir gül destedir. Türk edebiyatında antolojinin ilk örnekleri nazire mecmuaları ve şuara tezkireleridir. Bu eserlerde şairlerin şiirlerinden örnekler, hayat hikayeleri ve üslup özellikleri yer alır. Batılı anlamda ilk örnek sayılan eserse Ziya Paşa'nın Harabatı'dır. Bu eser klasik Türk şiirinden seçilmiş örnekleri bir araya getirmiştir. Böylece Doğu şiirini modern derleme anlayışıyla buluşturmuştur. Cumhuriyet döneminden itibaren antoloji sözcüğü yerleşmiş, 1930'larda Türk Edebiyatı Antolojisi, Şiir Defteri, Türk Şiirinden Seçmeler gibi başlıklar yaygınlaşmıştır. O döneme kadarsa bu tür kitaplara müntehabat, güldeste, gülşen, numune gibi adlar verilmiştir. Necip Fazıl Kısakürek, Manzara adlı yazısında antolojileri eleştirirken şöyle diyor: "Antoloji, havasızlıktan bayılmış sinekler gibi eski yeni genç ihtiyar bütün edebiyat şehitlerini bir anda canlandıran garip bir kimya kabıdır." Bu söz derleyicinin ciddiyetine ve ölçüsüne dikkat çeker. Her metin seçilmeye layık değildir. Antoloji bir değerler aynasıdır. Edebiyatın çiçekleri arasında yol almak isteyenler için antoloji kelimelerin en güzel demetidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
1: Dostça bir tavsiye.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzi Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Ahzab suresi 1 ila 34. ayetleri dinleyeceksiniz.
1: Ahzab suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman

da iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de
savaşa

0: gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince, üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri, fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce, işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir, Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse, ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ahzab suresi 1 ila 34. ayetleri dinlediniz.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramlarına destek olmak için son günler. 10 Muharrem, 25 Haziran Perşembe günü başlayan aşure günüyle birlikte Serber bünyesinde faaliyet gösteren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İLKSAV aşure programını gerçekleştirdi. İstanbul'daki Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen özel programda misafirler için hazırlanan aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Bunun yanı sıra hazırlanan özel aşure paketleriyle binlerce kişiye ikramda bulunuldu. İLKSAV bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı olmayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için özenli bir seçenek sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den farklı doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüller aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İLKSAV'ın dikkat çeken uygulamalarından biri olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.serber.global web adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da ise gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. Kumar bağımlılığı toplumsal tehdit haline geliyor. Bağımlılık danışmanlık merkezlerine bu yıl en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığı bildirildi. Uzmanlar, kumar bağımlılığının pandemi sonrası dönemde dünya genelinde belirgin şekilde arttığını ve ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini belirtiyor. Kumar bağımlılığı sebebiyle borçlanma, iş kaybı ve aile içi sorunlar sıkça yaşanıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren danışmanlık merkezlerinde bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikoterapi desteği sunuluyor. Bu yıl itibariyle kumar bağımlılığı başvurularının diğer bağımlılık türlerine geçtiği aktarılıyor. Uzmanlar, kumar ve bahisle mücadelenin yalnızca yasa dışı alanlarla sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak tüm türleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Kumarın dijital mecralarda giderek daha görünür hale gelmesinin özellikle çocuklar ve gençler için risk oluşturduğuna dikkat çekilirken bağımlılığın tedavi edilebilir olduğu ve gizlilik esasına dayalı destek hizmetlerinin bulunduğu belirtildi. Kalitesiz uyku yorgunluk ve mutsuzluğu artırıyor. Uzman psikolog Dr. Serap Duygulu, uyku alışkanlıklarına ilişkin anketlerde katılımcıların her zaman gerçek durumu yansıtmayabileceğine dikkat çekerek, insanlar çoğu zaman gerçekte olduğu kişiyi değil, olmak istedikleri kişiyi yansıtırlar dedi. Öte yandan uyku süresinin tek başına kaliteli uyku anlamına gelmediğini vurgulayan Duygulu, gece 03'te yatıp sabah geç uyanmak kaliteli uyku demek değildir. Beynin ve bedenin en verimli şekilde dinlendiği REM uykusu büyük ölçüde gece 23 ile 02 saatleri arasında gerçekleşir. Bu zaman dilimini kaçıran kişiler 8-9 saat uyusalar bile yeterli kalitede dinlenmiş sayılmaz dedi. Kalitesiz uykunun hormonal dengeyi de olumsuz etkilediğini belirten Duygulu, melatonin dengesinin bozulmasının serotonin üretimini de etkileyebileceğini ifade etti. Bunun sonucunda ise kişilerin kendilerini sürekli yorgun, bitkin ve isteksiz, mutsuz hissettiklerini aktardı.
1: Hava durumu.
0: Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası kıta tarihinin en ciddi sağlık ve altyapı krizlerinin birine yol açtı. Isı kubbesi olarak tanımlanan meteorolojik sistemin etkisiyle Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklar rekor seviyeye ulaştı. Bazı ülkelerde 40 dereceleri aştı ve beraberinde can kayıpları da meydana geldi. Türkiye'de ise meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yağış beklenmiyor. Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Bursa 36, Denizli 38, İzmir 36, Adana 35, Antalya 37, Ankara 33, Bolu 31, Kastamonu 33, Trabzon 27, Erzurum 27, Diyarbakır 38, Gaziantep 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Özbekistan 29, Saraybosna 33, Melbourne yağışlı 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Tem Otoyolu Hendek Akyazı Kavşağı arasında İzmir Çeşme Otoyolu'nda, Anadolu Otoyolu Gebze Hereke istikametinde, Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı İvedik Kavşağı arasında Silifke, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Sivas güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.66, 1 avro 53.20 Türk lirası, altının gramı ise 6.025 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda çocuğun ebeveynlerin davranışlarına müdahalesi üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında musiki üzerine konuşulurken, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi, Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَث۪يرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
0: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
0: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَلَقَدْ جَاءَ

0: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn, udhulûhâ biselâmin âminîn.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِل۪ينَ
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler.

0: ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
1: Vesîqallezîne ettekav rabbehum ilel cenneti zumara. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleykum tıbtum. Selamun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn.
0: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
1: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
0: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
1: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
0: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
1: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
0: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thimen illa qilan selamen selama.
0: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
0: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm. Hiye hattâ matala'il fecr.
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

İnsanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, Beni Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramlarına destek olmak için son günler. 10 Muharrem, 25 Haziran Perşembe günü başlayan aşure günüyle birlikte Serber bünyesinde faaliyet gösteren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İLKSAV aşure programını gerçekleştirdi. İstanbul'daki Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen özel programda misafirler için hazırlanan aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Bunun yanı sıra hazırlanan özel aşure paketleriyle binlerce kişiye ikramda bulunuldu. İLKSAV bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı olmayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için özenli bir seçenek sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den farklı doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüller aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İLKSAV'ın dikkat çeken uygulamalarından biri olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.serber.global web adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da ise gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Sıcaklar artarken kene riskine dikkat. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarına karşı uyarılar da gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla insanların kır sefası, yürüyüş ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle daha fazla açık alanda vakit geçirdiği, bunun da kene ile temas riskini artırdığı bilinmekte. Bu nedenle özellikle mera, çayırlık ve ormanlık alanlara girerken pantolon paçalarının çorap içine alınması, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, kene kovucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca dış ortamdan dönüldüğünde duş alınması ve vücudun kini açısından kontrol edilmesi gerekiyor. Kalitesiz uyku yorgunluk ve mutsuzluğu artırıyor. Uzman psikolog Dr. Serap Duygulu, uyku alışkanlıklarına ilişkin anketlerde katılımcıların her zaman gerçek durumu yansıtmayabileceğine dikkat çekerek, insanlar çoğu zaman gerçekte olduğu kişiyi değil, olmak istedikleri kişiyi yansıtırlar dedi. Öte yandan uyku süresinin tek başına kaliteli uyku anlamına gelmediğini vurgulayan Duygulu, gece 03'te yatıp sabah geç uyanmak kaliteli uyku demek değildir. Beynin ve bedenin en verimli şekilde dinlendiği REM uykusu büyük ölçüde gece 23 ile 02 saatleri arasında gerçekleşir. Bu zaman dilimini kaçıran kişiler 8-9 saat uyusalar bile yeterli kalitede dinlenmiş sayılmaz dedi. Kalitesiz uykunun hormonal dengeyi de olumsuz etkilediğini belirten Duygulu, melatonin dengesinin bozulmasının serotonin üretimini de etkileyebileceğini ifade etti. Bunun sonucunda ise kişilerin kendilerini sürekli yorgun, bitkin ve isteksiz, mutsuz hissettiklerini aktardı.
1: Hava Durumu.
0: Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası kıta tarihinin en ciddi sağlık ve altyapı krizlerinin birine yol açtı. Isı kubbesi olarak tanımlanan meteorolojik sistemin etkisiyle Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklar rekor seviyeye ulaştı. Bazı ülkelerde 40 dereceleri aştı ve beraberinde can kayıpları da meydana geldi. Türkiye'de ise meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yağış beklenmiyor. Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Bursa 36, Denizli 38, İzmir 36, Adana 35, Antalya 37, Ankara 33, Bolu 31, Kastamonu 33, Trabzon 27, Erzurum 27, Diyarbakır 38, Gaziantep 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Özbekistan 29, Saraybosna 33, Melbourne yağışlı 14 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda çocuğun ebeveynlerin davranışlarına müdahalesi üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında musiki üzerine konuşulurken, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programında Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda yerimizi aldık. Mikrofon başındayız. Önümüzde sizlerden gelen ailevi bazı sorunlar var. Onlardan bir tanesini hocama aktaracağım ve üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam müsaadenizle bugünkü konuya bakalım. Bugün ne konuşacağız? 38 yaşında bir hanımefendi yazmış hocam. Annemin babamı karalamasından, hayat memnuniyetsizliğinden, şikayetlerinden çok sıkıldım. Asla memnun olmuyor. Hep hataları başkaları yapıyor ama kendisi sütten çıkmış ak kaşık. 38 yaşındayım. Bekarım ve tek kızım. Çok yorulduğumu hissediyorum. Anneye babaya öftememek için sabrediyorum. Kendi sorunlarımla ilgilenemiyorum annemin şikayetlerinden dolayı. Annemin derdi yok, işi gücü şikayet ve dedikodu, ne yapabilirim diye bir soru gelmiş hocam. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir konu, yine bir çocuğun anne babasıyla, kök ailesiyle ilgili sorunlarını konuşmuştuk. Burada da böyle bir yine benzer bir konu. Eşler arasındaki problemlerin çocuklara yansımasını biliyoruz hocam. Peki kök aileyle ilgili şikayetlerde çocuklar etkili olabilir mi, yardımcı olabilir mi? Çünkü öyle çok kişi de seanslarda da denk geliyor hocam. Yani annem babamın böyle bir sıkıntısı var, ben ne yapabilirim diye çocuğun bir yardım edebilir miyim çabası oluyor. Ne dersiniz hocam, böyle bir şey mümkün mü, olur mu, ne yapmak lazım?
2: Tabii şimdi burada anne şikayet ediyor devamlı babayı. Hı hı. Hep de babayı, yani annenin genel kişiliği hep yakınmacı bir kişilik mi, yoksa sadece babayla ilgili mi şikayet diye bunu ayırt etmek lazım. Hı hı. Ama yakınmacıysa, hani bazı kimseler var, cennete koysa niye burası güzel diye şikayet eder. Hı. Yani böyle bir kişilikse farklı, sadece babayla ilgiliyse farklı. Bir de şikayet ettiği konuları net bilmek lazım. Hı. Haklı konular mı, haksız konular mı, yani onu bilmek lazım. Ama burada eğer anne diyelim haksız, o zaman genel onun yakınmacı, şikayet eden tarzı vardır. Aslında şikayetçi kişilerde gizli kibir vardır. Devamlı şikayet eder. Böyle her şeyden şikayet eder. Hı hı. Kişiler. Görünüşte mütevazidirler. Görünüşte böyle beyefendi, hanımefendidirler. Fakat ne zaman ağzından bir laf çıksa hep iğneler, eleştirir. Hiç olumlu tarafı görmez. Bu kişilerde aslında gizli kibir vardır. Bu gizli kibir şöyle, ego, ben iyi bir insanım, mükemmelim, herkes eksik deyip başkalarının eksikliğini söyleyerek kendilerini rahatlatırlar. Karşı tarafı eleştirip devalüe ederler, küçülürler, kontrol sağlarlar onun üzerine. Böyle kişiler vardır yani, onların da egosu yüksek kişilerdir aynı zamanda. Gizli kibir oluyor tabii. Hı-hı. Yani bu kişilerde de bu özellik dolayısıyla yakınmacılık aynı zamanda bu kişilerde bir ego tatmin yolu da olmuştur. Hı-hı. Ego tatmin yolu. Yani öyle olduğu zaman kendini değerli hissediyor ancak. Şikayet ettiği zaman. Şikayet etmediği zaman kendini değerli hissetmiyorsa o kimse şikayet edecek bir şey bulur. Bu kişiler genellikle böyle durumlarda bunlarla böyle şikayet ettiği zaman o şikayetini de yüzleştirmek çoğu zaman gerekir. Şikayetle yüzleştirmek. Yani burada anneye babayı öfteme diye güzel bir şey yapmış o. Ayet-i Kerime'ye şey yapmış. Gerçekten anneye babayı öftemeden hakkı, doğruyu savunmak gerekiyor. Hı hı. Anne işte seni, bak sen iyi bir insansın, iyi niyetlisin ama objektif olarak bakalım babama. Olumlu taraflarını bir kefiye, olumsuz taraflarını bir kefiye koyalım. Sen hep olumsuz taraflarını acaba görüyor musun? Yargılayıcı, suçlayıcı bir şekilde anneye yaklaşmasın. Yani ne biçim annesin ya, ne biçim eşsin, kocana böyle davranıyorsun demek onu savunmaya iter. O da böyle durumlarda belki beni sevmiyorsun deyip hemen savunmaya geçer. Halbuki böyle durumlarda acaba babamın iyi taraflarında görmüyor olabilir misin? Mesela böyle denebilir. Hı hı. Yani yüklü sorular değil de böyle yargılayıcı, suçlayıcı. Hı. Mesela böyle durumları görmüyor olabilir misin demek soru işareti uyandıran sorular. Ama ona böyle soru işareti uyandırmak yerine, yani ona böyle ona farklı bakış açısı getirme sorusu yerine, yani sen de çok haksızlık yapıyorsun babama dediği an ve çatışma olur. O zaman işte öf dedim diye kendini suçlu hisseder.
1: Evet.
2: Burada uyarı vazifesi var anneye karşı.
1: Hmm.
2: Uyarı vazifesini yapmıyor şu anda söyleyeyim. Anneye karşı uyarı vazifesi, babam bak şu hareketi var ama her akşam eve geliyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hmm. Sen bu yönlerini babama söyle, bak nasıl değişiyor babam.
1: Hı-hı.
2: Ne desin? Yöntem göstersin ona. Bak söyle, adam belki bu yüzden eve gelirken ayakları terse gidiyordur. Hı-hı. Belki de. Çok birçok böyle yakınmacı eşlerin, çok böyle çiki halinden, her şeyden çikayetinden eşleri dışarıda kahveye varıp gelmeyen var. Yani eşini uzaklaştırır kendinden. Sırf bunu da yaparken çoğu zaman iyi niyetle yapar ha. Yani onu kazanmak için, onu düzeltmek için yapar. Ama kullandığı yöntem tam tersi onu uzaklaştırır. Hı-hı. Böyle durumlarda şimdi aile içerisinde bu yakınmacı kişiler de eleştiriye tahammülsüzdürler.
1: Hmm.
2: Yani kişinin kibirin en büyük belirtisi nedir? Bu kişi alçak gönlü görülebilir ama gizli kibirde ne var? Ben mükemmelim, herkes mükemmel olmalı. Ne olur? Onun için bazıları da herkes mükemmel olmalı derken yakınmacı bir şekilde eleştirerek yapmaz onu. Gider çok başarılı birisini örnek gösterir. Şöyle yapmalısın, böyle olmaz. Yüksek motivasyon diyoruz ona. Yüksek motivasyon yapar. Onu çizgiyi çıtayıp yüksek tutar. Mesela çocuk 97 aldıysa niye 100 almadın der.
1: Hmm.
2: 100 alsan daha iyi olurdu der. Yani onun için biz, burada bizim yakınmacı kişilere yaklaşım tarzı çok önemli. Evet. Öyle birisi.

0: ise, eğer genel kişilikse dediğim bu. Ama sadece baba ile ilgili ise burada objektif olarak değerlendirmesi lazım. Babasıyla ilgili ise, diğer önleri yoksa, yapacağı en önemli şey burada babasının artılarını, babasının eksilerini çıkarıp, anne ya sen bak babamı böyle düzeltmeye çalışıyorsun ama babam bu dilden anlamıyor ya. Başka bir dil bulmamız lazım.
1: Bu arada hocam babayla ilgili de hiçbir şey söylememiş hanımefendi.
0: Ya,
1: Yani
0: tabii söylememiş.
1: hep annem babama şöyle yapıyor ama babayla ilgili hiçbir bilgi yok.
0: Tabii öf dememek için kendini atıyor, sabrediyor. 38 yaşına gelmiş, evlenememiş. Ve böyle durumlarda bu ne oldu? İşte demek ki yani bazı durumlarda var ya, bak dikkat etsek bir hanımefendi bu soru sorana, ya annesinden şikayet ettiği şeyler kendi yapar. Çoğu. Ya ben diyor annemi kızdım, nefret ettim, aynı şeyi ben yapıyorum ya derler. Mesela bize böyle terapiye geldiği zaman görürüz onları. O da fark etmek zaten %50 çözüm demektir. O zaman daha kolay oluyor çözüm. Ya onun için burada fark etsin. Kendi de acaba aynı şekilde yakın mı acaba? Kendisi de devamlı böyle hep kusurları arayıp bulan mı? Mesela bunu Hazreti Musa'nın başına da gelmiş. Bu ayette geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de ayette. Şey diyor, buzağa tapıyorlar ya. O zaman bütün kavmi diyor ki, sen diyor, sen ve Rabbin diyor, gidin kurtarın bizi diyor. Biz bir şey yapamayız diyorlar. Sen ve Rabbin bizi kurtarın buradan diyor şeyden sonra. Yani Kudüs'e girecekler, engelleniyor, birçok zorluklar çıkıyor. Buzağı kutsallaştırıyorlar falan. Böyle, öyle, o dönemi böyle diyorlar. Onun üzerine onların tembellikleri aslında ya da korkuları buna sebep oluyor. Ben de şu anda bakıyorum mesela mücadele etmesi gerekirken birçok kimse niye mücadele etmiyor? Allah'a havale ediyor her şeyi. Hani bir üç tane derviş bir mağaraya girmiş. Allah rızkı Allah verir demiş. Allah verir. Doğru, rızkı Allah verir. Biz bir rızık peşinde koşmayalım demiş. Mağaraya girmişler, bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor, 3 gün geçiyor, şey yok. Aç kalıyorlar. Ya niye gelmiyor rızkımız diye düşünüyorlar. Sonra dışarıda bir sesler duyuyorlar. Orada bir sofra kuruyor birkaç kişi. Fakat baktı adamla sofra kurmuş. İçeride bu dervişler var, rahatsız etmeyelim diye oturmuş yiyorlar. Ondan sonra bunlara gene bir ses yok. Ondan biri öksürmüş. O zaman farkına varıyor, geliyorlar, siz ihtiyacınız var mı diyor, oturup yiyorlar o zaman. Ondan sonra dervişlerin o akıllı olanı diyor ki, ya diyor, ya bir öksürmek kadar da olsa sebeplere teşebbüs etmemiz lazım bizim diyor demek ki diyor. Allah bu dünyada Hakim ismi tecelli ediyor bak. Kadir ismi ahirette, Rahim ismi ahirette, Rahmet ismi bu dünyada ama Hakim ismi de var. Hakim ismi hikmetle yapıyor. Her olayın arkasında bir hikmet arayacaksın. Hikmet demek sebeplere uygun davranmak gerekiyor. Hiç çalışmadan Allah bizi zengin etsin demek. Öyle bir akıl dışı. Yani onun için şu anda Müslümanların bu tembelliği meskenetle tevekkülü karıştırıyoruz biz. Tevekkül elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a havale etmek. Sonuçta havale etmek. Ama Cebriye de baştan havale ediyor. Cebriye tam tembellik var. O güney kuşağı bazı hepsinde değil ama İslam'da cebriyecilik çok fazla. Her şeyi Allah'a sadece ibadete indirgiyor. Halbuki eğer niyetini ilahi rıza ise senin niyetin, yani yaptığın mübah dünyevi ameller bile ibadet hükmüne geçiyor. Yani kaçınma niyetiyle hayatta bulunduğu zaman halk içinde hakla beraber olmak. Encümen. Yani şey olarak. Yani böyle durumda bu şeydir işte. Yani insanın böyle bunu yapabilmek kolay değil tabii. Söylemek kolay da. Yani nereden geldik? Bu şikayet yakınmacı kültürden geldik. Evliliğe inancım şurada diyordu buna. Yani kişi 38 yaşına gelmiş evlenmiyor.
1: Yani o da hocam evlilik fıtri bir ihtiyaç. Yani anne babanın anneler hep şikayetçi. Siz de söylediniz. Hani belki kendisi de aynı şeyi yapacak. Öyle bir şey de olabilir falan ama acaba evlenmemiş olması yorgunluk. O yorgunluğu üzerine getirir mi?
0: Yorgunluk varsa böyle durumlarda bir şeyden tat zevk alamıyor. Dünyaya niye geldim, yaşamasam daha iyi filan demeye başladıysa artık uzun süreli stres beyinde serotonin, dopamin gibi, noradrenalin gibi monoaminler var. Onları azaltıyor. Uzun süreli stres. Biz beyin haritalarıyla ölçtüğümüz zaman beyinde eğer başlangıç dönemimizde beta dalgalarını görüyoruz. Uzun sürdüyse yavaş dalgalar var. Teta, delta. Onları görüyoruz. Onlar aslında beynin yorulduğunu gösteriyor. Beynin özel özellikle bu karar verme bölgesi, frontal alanların yavaşladığını görüyoruz. Bu yavaşlama artık bu kişinin ilaca ihtiyacı var çıkıyor ortaya. Yani daha önceleri bunu sadece tahminle yapıyorduk. Ama şimdi daha çok böyle biyolojik marker dediğimiz, yani biomarker dediğimiz biyolojik göstergelerle çıkmaya başladı son yıllarda. Öyle yapıp o kişinin ilaca ihtiyacı var diye yapıyoruz ve beyin haritasını gösterdiğimiz zaman kişilere, kişi başlıyor, eşi de yanında oluyor çoğu zaman. Kişi başlıyor ağlamaya. Niye ağlıyorsun deyince, benim bu çektiğim, hatta beyninde savaş var diyoruz. İçinde senin ya yani şey var, acı çekiyorsun sen diyoruz bu şu durumda. Yani şu an böyle sakin duruyorsun ama savaş var beyinde diyoruz. Bazıları da böyle durumlarda güçlü gözükmek için hep güçlü rolü oynarlar. Gülerler. Bunun da şey yok, sıkıntısı yok nasıl der. Gülüyor der. Eşi de onu anlayamaz bir türlü. Anlayamadığı için de yani bu da erkek, belki burada da adam böyle gamsız birisi belki de.
1: Evet.
0: Onun için onun hakkında bilgimiz yok, yazmamış.
1: Evet.
0: Adam gamsız biri ise, hiç böyle o kahroluyorsa, çatlıyorsa kadın, ona rağmen hani böyle durumlarda niye üzgün deyince kadın üzerine alır. Eşim niye üzgün? İşte bir ağa beni sevmiyor mu demek ki? Acaba başlar şikayete. Ondan sonra eşini biraz araştırsan niye üzgün? Fenerbahçe gol yedi de ondan üzgünüm der. Adam dünyası başka. Ya yani aynı gol pozisyonunu 10 defa seyreder. Ama oturup eşiyle konuşmaz. Böyle bir adamsa tabii adam, kadın şikayet etme hakkı oluyor. Ama bu şikayeti yaparken eşini o tarafa daha çok etmeden yapacak. Onun için burada eşiyle ilgiliyse bu, buradaki hanımefendinin yapması gereken, burada ikisinin arasında böyle kurtarıcı rolüne girmesin, yapamaz. Ama farkındalık oluşturma rolüne girebilir. Annesine bak, babamın şu yönleri öyle böyle yönleri, fakat sen farkında olmadan babamı oraya itiyorsun. Şikayet ettikçe o gamsızlaşıyor.
1: Evet.
0: Vurdum duymaz oluyor. Sen daha çok şikayet ediyorsun, daha çok artıyor. Onun yerine sen mesela suçlayıcı, yargılayıcı yaklaşım bu. Şöyle dese, ya evde ortalık berbat ya da evin elektriği kesildi, sen gene gamsızsın. Mesela dese. Demek yerine şöyle dese, ya ben şu anda mesela parasız kalmaktan korkuyorum. Yani evdeki işlerin ters gitmesinden korkuyorum dese, suçlayıcı, yargılayıcı değil. Sen dili yerine ben dili kullansın. Mesela burada şikayetçi olan hep sen dili kullan. Sen niye böyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun. Ben dili kullansa, ben kendimi çok kötü hissediyorum böyle olduğu zaman dese.
1: Aslında aynı dil kızda da var değil mi hocam? Yani evet. O da aslında annesine karşı.
0: Anne, yani, o da anneyi suçluyor. Da şikayet ettiği şeyi anneye evet. karşı yapıyor.
1: Evet.
0: Babayla ilgili hiç yorum yok.
1: Evet, orası
0: dikkat çekiyor. Baba belki hakikaten çatlatan bir tip, bilemiyoruz ki. Onun için onu da babayı da...
1: Ya da değil, belki de baba hatalı. Belki, anne
0: belki de hatası gerçektir.
1: Belki de.
0: Onun için onu bizim böyle durumlarda muhakkak kuş bakışı bakmamız lazım evet. şeye, olaya. Yani bu sadece anlattıklarıyla bakarsak hakikati bulamayız. Hakikati bulabilmek için burada baba ne diyor bu şikayete karşı? Ne diyor? Kızım ne yapayım, annen böyle... Ben kaç çıkışı şeyde buluyorum. Değiştiremeyiz anneni mi diyor. Evet. Yoksa belki de diyor gamsız mı? Şey bir adam mı? Böyle. Şikayeti farklı. Bazı insanlar var mesela, bundan beslenir.
1: Belki de baba diyor ki ya bunlar ana kız birbirlerini yiyip duruyorlar.
0: Yiyorlar. Belki de öyle yapıyordur.
1: Yani o kendine adam belki de kendine
0: bundan beslenir böyle durumlarda. Kenara çekilir.
1: İşine geliyordur.
0: İşine geliyordur. Televizyonu seyreder. Ana kız didişirken. Evet. Mesela yapar. Yahut da o öyle dediği zaman, yani ben hiç unutmam, yine bir ailede eve gelince adam televizyon sonuna kadar açıyor. Kadın da şikayet ediyor. Şikayet ettikçe açıyor. Eve gelir gelmez. Sonra işte geldiler bir şekilde. Evlilik bitmek üzereydi neredeyse. Niye böyle açmanın bir özel bir sebebi var mı sana dedim. Ya dedim, ben ev açmasam dedim. Evde açmasam hanım susmuyor dedi. Tek çıkış onu buldum dedi mesela. Böyle durumlarda eşine, bak sen şikayet ettiğin şeye sen sebebiyet veriyorsun, farkında mısın? Bunu çalıştık mesela. Yine böyle bir eşte, ya eşim hiç yüzü gülmüyor eşimin. Böyle diyor. Ondan sonra araştırınca çocuğun üçüncü bir kişiyle, bu aile değerlendirme ölçekleri var. Burada aile içindeki diğer kişilerden de şey alıyoruz. Orada tespit ettik ki, yani ebeveynlik ölçekleri de var çocuklar için. Tespit ettik ki dışarıda gayet neşeli, canlı şey bir adam. Fakat eve gelince böyle, meğer eve gelince adam neşeli olursa kadın devamlı gagalıyormuş onu. Neşeli olduğu zaman. Neşeli olduğunda devam şikayet ediyor. Devamlı şunu böyle iste, bunu böyle yap, bunu yap. Adam eve gelince surat asmakta bulmuş çareyi. Çünkü surat asınca kadın susuyormuş. Görüyor musun? Yani basit bir şey. ufak bir davranış ama arkasında
1: bir noktadan sonra bilinç otomatik olarak otomatik hale geliyor.
0: Otomatik bu şey oluyor. Otomatik stereotipi deniyor.
1: Yapan
0: otomatik
1: kişi de
0: düşünce.
1: Farkında değil.
0: Yapan farkında değil. Eve gelince surat asıyor. Çocuk diyor ya baba böyle böyle yapıyordu. Onunla yüzleştirince şey çıktı ortaya. Yani akıllıydı kadın. Akıllı birisiydi. Hemen tarzını değiştirdi. Erkek de başladı gülmeye, konuşmaya, rahat davranmaya. Kadın akıllı kadın tabii böyle durumda yöntem değiştirdi hemen. Yöntem değiştirince farkına vardı.
1: Peki hocam burada mesela hanımefendinin 38 yaşında bekar olması tabii bu bir tercih de olabilir. Karşısına güvenceye biri çıkmamış da olabilir ama böyle bir senaryoda yani enteresan bir şey var. Annenin sürekli babayı karaladığı bir senaryo çiziyor karşımıza. Böyle bir noktada anne babanın ilişkisinden dolayı evliliğe uzaklaşma mümkün mü?
0: Çok var ya. Evet, çok doğru.
1: Yani böyle olacağıma evlenmeyeyim.
0: Böyle evlenmeyeyim yani. Birçok böyle kötü aile örneği nedeniyle Batı'da mesela şu anda Batı'da en çok şey evlilik dışı birlikte yaşam var. Nikahsız beraberlikleri var. Hı. Var. Mesela İsveç'te filan artık hane kırılganlığı çalışmalarında İsveç'te artık tek kişilik haneler en çok ev. Beş kişilik haneler kalmamış. Bizde şu anda halen beş kişilik haneler yüksek ama gittikçe azalıyor son 15-20 sene içinde azalıyor. Hane kırılganlığı deniyor ona. Azalıyor. Bizde de bir kişilik haneler artmaya başladı son yıllarda. Bu ne demek? Artık insanlar evde tek yaşıyor demek. Şu anda. Hatta bir psikiyatrist orada 5-6 tane hasta bakıyor. Başka bakmıyor. Bizde 30 kişi, 60 kişi hastanede. Çünkü hekim sayısı çok.
1: Ha.
0: Muayenehane gibi hasta bakıyor devlet artık. Ha, bizde ancak bir hastaya 45 dakika, 1 saat muayenehanede de ayrılır. Ya da bazı özel hastanede, hepsi de değil. Ayrılır. Yani şu anda özel hastanede bile 15-20 dakikadan fazla bir hastaya zaman ayrılmıyor. Ha, bu muayenehanelerde ayrılıyor. Ya da muayenehaneler gibi çalışan konsepti öyle olan hastanın şey saatleri belli. Hı hı. Erken olursa hekime şey yapılıyor. Hemen mesaj gidiyor şeyden. Hı. Erken çıktı. Hasta zaten itiraz ediyor. Bize gelenler şey var bize. Hasta memnuniyet ölçeği var. Oraya yansıtıyorlar zaten. Hı hı. Onun için yani orada bunu devlet yapmış ya. Düşün. Stresle ilgili. Onun için bu şeydir yani dünyadaki krizin geldiği noktayı gösteriyor. Çözüm bulamayacaklar. Yani şu anda şey pozitif psikoloji bir çözüm ama hatta Zizek var bu meşhur filozof Slovenyalı. O diyor ki kapitalizmin son sığınağı mindfulness diyor. Mindfulness nedir? Bu işte pozitif psikoloji ve Anadolu irfanının bu tasavvuf kültürünün şey olması şu anda orada. Tevhidsiz ve Allah inancı olmayan bir nevi şey.
1: Bir içsel yolculuk.
0: İçsel yolculuk gibi. Yani üçüncü kuşak psikoterapiler şu anda psikiyatri diye geçiyor bunlar. Buna metakognitif tedavi diye geçiyor. Bak zihin üstü tedavi diye geçiyor. Yani insan her işlemi kutsal olmalı. O kutsalı neyse o kişinin ona göre tedavi yapıyorsun. Kutsalın olmasını kabul eden bir tedavi yöntemi. Bu da psikoloji devrimdir. Aslında Zizek haklı. Ama burada tevhid olmadan kutsal olmuyor ki.
1: Evet.
0: Yani onu bulacak. Yani bence onun da işe yaramadığını görecek. Oradan ancak böyle bu sefer Allah inancını sorguluyor. Mesela benim kutsalım ineğe tapmak diyor. İneğin böyle bir gücü yok ki diyor. Akıl kabul etmiyor bu çağa. Akla en uygun inanç tevhid inancı. Onun için bunu bulacaklar inşallah.
1: Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu soruyu yönlendiren dinleyicimize de sizin tavsiyelerinizi aktarmış olduk radyomuz aracılığıyla. Evet sevgili dostlar, Evlilik Okulu'nda bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. WhatsApp hattımızı son olarak hatırlatmış olalım. 0501-630-3030 eğer sizler de sorularınızı yönlendirmek isterseniz buraya mesajlarınızı yönlendirebilirsiniz. Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Mucağın gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat biçmiş gibi.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya vâbisa Ci'te tes'eluni anil birri vel ism. El birri men şeraha lehu sadruke vel ismi ma hake fi nefsike ve in eftake anhun nasu. Bu vâbisa efendim isimdeki bir mübarek sahabiye efendim hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Bu Vâbisa İbn Mâbed İbn Utbe el-Esedi büyük bir sahabe efendim ve 90 Hicri yılına kadar yani Peygamber Efendimizin hicretinden sonra Peygamber Efendimizin hicretinden sonra 90 senesine kadar vefatından sonra efendim 80 yıl kadar yaşamış bir mübarek sahabe efendim 9. senede Peygamber Efendimizin efendim Medine'ye geldiği sırada Müslüman olmuş. Çok gözü yaşlı, çok ağlayan, gözyaşlarına hakim olamayan mübarek bir kimseymiş. O Vâbisa Allah şefaatine cümlemizi nail etsin. Radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gelmiş. Bir nedir, isim nedir, iyilik nedir, günah nedir diye onu sormaya geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenin niyetini bilirdi. Gelmeden bilirdi. Bazen yanındakilere birisi gelecek şöyle diyecek diye söylerdi. Sen bana geldin, iyilik nedir, kötülük nedir diye sormak üzere ben sana onu bildireyim gibilerden tarif etmiş. Buyurmuş ki el birru ma inşaraha lehu sadruke. İyilik denilen şey senin kalbinin onu düşündüğü zaman, yaptığı zaman ferahlandığı şeydir. Bir şey yapıyorsun, kalbin ferahlanıyor mu? Oh, iyi ki bunu yaptım, elhamdülillah filan diye için böyle yatıyor da kalbin de efendim ferahlanıyor, rahatlıyor, neşeleniyor mu? Tamam. İyi, bu iyi bir şey demektir. Kötülük ise, günah ise vel ismu ma hake fi nefsike. Nefsinde böyle dalgalanma, tereddüt ve karşı koyma ve itiraz meydana getiren şeydir. Yani bunu yapıyorum ama iyi mi oluyor acaba? Yapmasam daha mı iyi? Biraz bana pek tatlı değil gibi geldi bu iş filan diye. Nefsinin böyle itiraz ettiği, pek razı gelmediği, çırpındığı şeydir kötülükte diyor. Ve in eftake anhun nas. Eğer onu yap diye insanlar sana fetva vermiş bile olsalar bu böyle. Yani için razı gelmiyorsa bir şeye, kalbin yatmıyorsa, mutmain olmuyorsa, içinden böyle ya bu olmadı galiba filan diye itiraz geliyorsa o kötülüktür, günahtır. Efendim, gönlünün yattığı, kalbinin rahatladığı, göğsünün ferahladığı şey iyiliktir diye genel bir tarif veriyor. Umumi bir tarif. İnsanoğlu İslami bakımdan güzel bir dengeye sahip olursa, terazisi sağlam olursa, iyi bir Müslüman olursa bu gönlü bir ölçü olur. Gönlü o zaman bir ölçü olur. Kalbinin yatmadığı şeyi yapmasın. Kalbinin yaptığı şeyi yaptığı, rahatladığı şeyi yapsın. O zaman ölçü olur. Ama bu genel kaide Efendimiz böyle tarif etmiş. Ama adam İslami terbiye almamış ise, Müslümanlığı çürük ise, terazisi bozuk ise, bu benim içime yatmadı, bu benim hoşuma gitmedi demesi bir ölçü olmaz. ben bundan ferahlık duydum demesi bir ölçü olmaz. Bu Vabise'ye söylenmiş bir söz. Yani gözü yaşlı, takva ehli bir sahabeye söylenmiş bir söz. Öteki adam zaten zıpırın biri. Ben onun gönlüne, kalbine işi bırakırsam, efendim, elleri kınalı Zeynep'im, üstüne varıversem kuyuya kaçacak dediği gibi bizim halkımızın, efendim, ben ona biraz selahiyet versem, çigeneye selahiyet versen, ilk önce babasını asarmış, günahları o beğenir, sevaplı işleri beğenmez. Allah'ın emrettiği güzel şeyleri beğenmez, Allah'ın yasak ettiği ama nefse tatlı gelen şeyleri beğenir. Bu nefsi olgunlaşmış insan için. Şimdi bazı kimseye gidiyorsun, efendim, iyi bir Müslümanı beğenmiyor. İyi Müslümanı beğenmiyor. Canım diyor, ben hayranıyım adamın. Gözü yaşlı, heyecanlı, ihlaslı, efendim, çalışkan, geceleri sabahlara kadar tesbih çeken insan. Ötekisi beğenmiyor. Ya bırak diyor. Erkek adam ağlar mı diyor. Ağlar. Erkek adam ağlar. Hazreti Ömer'in ağlamaktan yanaklarına iz olmuş. Erkeklerin erkeği, koca baba yiğit Hazreti Ömer ağlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok gözü yaşlı, çok böyle ahvah enineden hassas bir kimseymiş. Koca Halilullah peygamber. Allah'ın peygamberi sevdiği kimse. Ağlar insan. Hiç ağlayanın neden ağladığını görmemiş de, efendim, o bizim baba yiğit kardeşimizin ağlamasını hoş görmüyor. Terazisi bozuk adam. Terazisi bozuk da ondan. Veyahut filanca adamı çok beğeniyor. Ya onun beğenecek nesi var? Peygamber Efendimiz Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerine sormuş. Senin şu mescitte en beğendiğin kimse kimdir? Hangisi? O da şöyle mescitte bir gözünü gezdirmiş. Şu ya Resulallah. Peki gözünün en tutmadığı, en beğenmediğin kimse hangisidir? Şöyle bir bakınmış. Şu ya Resulallah diye bir başka fukaracık böyle kenarda sessiz sedası duran bir kimseyi göstermiş. Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anh. O da bir güzel bir sahabe yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, senin o beğenmediğin adam var ya, bir de şu beğendiğin adam var ya, şu beğendiğin adamdan 1000 tanesi buna denk olamaz. Mescit dolusu olanı buna denk olamaz. Terazi iyi olmayınca yanlış tartar. Terazi bozuk olduğu zaman, ölçüler ters olduğu zaman, sen Müslüman diye bir insanı beğenirsin, karşındaki Müslümanlığı zayıf olduğundan Müslüman diye beğenmez. Sen Allah'ın emirlerine asi geliyor, günahkar diye bir kimseyi beğenmezsin, karşındaki ona hayran olur, canını verecek gibi olur. Gidiyorlar Amerikalı artist, falanca artistin saç modası, filanca artistin bıyık şekli, falancanın sakal modeli, filancanın giyimi, falancanın kuşamı moda oluyor. Bakıyorsun efendim, o modadan şeyler çıkıyor, atletler çıkıyor, bilmem kazaklar çıkıyor, üzerinde bilmem ne bir takım böyle şeyler. Onlara bu teraziyi veremeyiz. Bu terazi kimin için, bu ölçü kimin için? İslam'ı iyi bilen, Allah'tan korkan insanlar için. Böyle kimseler için kalbi rahatsız olan şeyi yapmaması lazım. Gönlünün ferahlık duyduğu şeyi yapması gerekir. Allah cümlemizin terazisini güzel, doğru eylesin. Amin. Aklını, fikrini, mantığını doğru çalışıp da gerçeği, güzeli görmeyi nasip eylesin. Amin. Efendim, çirkini, kötüyü anlayıp da ondan uzak olmayı nasip eylesin. Amin. Ya Vâbi Satu, istefti kalbeke, istefti nefseke, el birru metma'enne ileyhil kalbu, vetma'ennet ileyhin nefsu, vel ismi mahake fin nefsi, ve tereddete fi sadri, ve in eftâken nâsu ve eftâvuk. Bu ikinci rivayette kelimeler biraz daha çeşitli. Diyor ki, ey Vâbise, yani o zatın ismini söylemiş, istefti kalbeke, kalbinden fetva iste, kendi gönlüne danış, içine danış, danış kalbine danış, nefsine danış, efendim, kendi içine, nefsine sor, fetvayı ondan iste, efendim, iyilik kalbin mutmain olduğu, nefsin razı geldiği şeydir, efendim, kötülük de, efendim, insanın nefsinde dalgalanma, tereddüt, itiraz meydana getiren ve kalp göğsün, efendim, çalkandığı şeydir. Eğer sana insanlar o konuda bunu yap diye fetva verseler bile onu yapmamak lazımdır. Ve efendim, o işten uzak durmak gerekir diyor. Aynı mana. Ya Yahudiyyü min küllin yuhlakul insan. Min nutfetir racülü ve min nutfetil mer'eti. Fe emma nutfetün

Rajulü fe nutfetun galizatun fe minhel azmu vel asabu ve emme nutfetul mer'eti fe nutfetun rakikatun fe minhel lahmu vel veddemi. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan Yahudinin birisi gelmiş de Peygamber Efendimiz'e bir soru sormuş anlaşılan. Efendim, insanoğlu yani nasıl yaratılıyor annesinin karnında diye sormuş. Yani erkeğin nutfesinden mi, menisinden mi yaratılıyor diye sormuş da ona cevaben diyor ki Peygamber Efendimiz, hem erkeğin hem kadının ikisinin birden şeyinden yaratılır, salgısından yaratılır. Min küllin yuhlakul insanı, her ikisinden de yaratılır insan yavrusu. Erkeğin efendim nutfesi ve kadının nutfesinden yaratılır. Erkeğin nutfesi galiz nutfedir, kalın nutfedir. Ondan kemikler ve sinirler meydana gelir. Efendim kadının nutfesi de incedir. Ondan da etler ve kan meydana gelir diye bir izahat vermiş. Tabii malumdur ki Allahu Teala Hazretleri ve min külli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyi çift olarak yarattık buyuruyor. Hikmetinden sual olmaz. Kainatın düzeni, nizamı efendim varlıklar erkekli dişili oluyor. Ondan sonra olgunluk peydah ediyor. Bir yerde fıstık ağacı ekmişler bizim memlekette. Hiç fıstık bitmemiş. Aşılamışlar böyle deli ağaçları. Aşılamışlar. Hiç fıstık bitmemiş. Onun üzerine bir usta ziraatçı gelmiş, gülmüş, demiş ki bunların üçünün, beşinin, onunun arasına bir erkek fıstık ağacı dikeceksiniz. Onu dikmişler, o zaman fıstıklar olmaya başlamış. Yani ağaç da öyle, hurma da öyle. Hurmanın bir erkek hurması vardır. Dalları dikenli dikenlidir. Efendim o erkek hurma ağacı olmazsa öteki hurmalar ilkah olmaz, döllenme tahakkuk etmez ve şey hurma meydana gelmez, fıstık meydana gelmez, yumurtadan civciv çıkmaz. Yani her şeyin yaratılışı böyle erkekli dişili Allahu Teala Hazretleri yaratmış. İkisine de birbirine karşı bir sevgi ve arzu efendim halk eylemiş. Her ikisine de çocuklarına bakma ve hamiyet duygusu ihsan eylemiş. O küçücük aciz yavruya, anneye bir sevgi ve şefkat veriyor, baktırtıyor. Efendim annenin vücudunda değişiklik oluyor, göğüslerine süt geliyor, yavrusunu besliyor. Efendim kendisi canını verir yavrusunu yaşatmak için. Öyle bir sevgi hasıl ediyor Allahu Teala Hazretleri. Baba onlara bakıyor. Böylece nesiller devam edip duruyor. Her ikisinin de efendim şeyinden salgılarından hasıl oluyor diye bu hadis-i şerifte bilgi vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya leytehu mate fi gayri mevlidihi innen racule izâ mate fi gayri mevlidihi kıyse lehu min mevlidihi ilâ munkata isrihi fil cenne. Bende de bir sevgi ve tebessüm hasıl oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki keşke efendim keşke doğduğu yerden başka yerde ölseydi kişi. Sen nerelisin? Çanakkale'liyim. Sen nerelisin? Yozgatlı. Sen nerelisin? Kayserili. Sen nerelisin? Karslı. Keşke doğduğu bir yerden başka bir yerde öleydi. Niçin diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Neden öyle? Yani niye Kars'ta ölmüyor, Çanakkale'de ölmüyor, Çankırı'da ölmüyor da başka yerde ölmesi daha iyi oluyor, onu temenni ediyorsun ya Resulallah gibilerden sormuşlar. Peygamber Efendimiz cevabında buyurmuş ki innel racüle adam, ama kadın da fark etmez, kişi, Ademoğlu, insan izâ mâte fî gayri mevlidihi doğduğu yerden başka bir yerde vefat ederse kîse lehu min mevlidihi ilâ munkate isrihi fil cennet. Cennette doğduğu yerle vefat ettiği yerin arasındaki mesafe kadar ölçülür, öyle yer verilir ona. Yani ne kadar uzakta olursa o kadar iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, görüyor musunuz ki dinimiz nasıl hayata atılmayı, dünyaya yayılmayı, efendim böyle cesur olmayı her yönden teşvik ediyor. Yani bir yerde böyle durdu mu su bile şey yapar, yosun bağlar, taş yosunlanır, bozulur, gezecek.
Onun için sahabe-i kiram Mekke'de doğmuşlar, Medine'de doğmuşlar. Kimisi Türkistan'da, kimisi Halic'in kenarında efendim Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, kimisi bilmem daha başka bir diyarda, kimisi Türk Hindistan'da, kimisi Kıbrıs'ta, kimisi Mısır'da, kimisi ta Afrika'nın kuzeyinde. Neden? Gezmeyi tavsiye etmiş. Uzaklara gitmeyi tavsiye etmiş dinimiz. Korkmayacaksın, açılacaksın, yayacaksın dini, cesur olacaksın. Gayretli olacaksın. Demek ki çeşit çeşit şeyler var. Çeşit çeşit sevaplar var. Peki diğer gurbette sıkıntı çeker, boynu bükülür, rahatını bulamaz, yiyeceği tam olmaz, efendim dostları olmaz. Yani o garipliğin, o boynu büküklüğün, o boynu büküklükten gözyaşı dökmenin öyle sevapları var ki. Öyle sevaplar var ki, evet garip oluyor, boynu bükülüyor ama Allah da büyük sevaplar veriyor. Onun için cesur olacağız, müteşebbis olacağız, efendim doğduğumuz yerlerden uzak diyarlara koşacağız, gideceğiz, İslam'ı yaymak için çalışacağız, çabalayacağız, rızkımızı arayacağız, sevapları bulmaya gayret edeceğiz inşallah. يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الرَّجُلُ مِنْ اَيْنَ اَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ اَوْ حَرَامٍ Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz bildirmiş ki, insanların başına öyle bir zaman gelecek ki buyurmuş Peygamber Efendimiz, adam malı nereden aldığına, haramdan mı, helalden mi geldiğine hiç aldırmayacak. Gelsin yeter. Nereden gelirse gelsin, haram da olsa fark etmez. Helal de olması onun için böyle aranan bir şey değil. Yeter ki mal gelsin. Yeter ki para gelsin. Yeter ki kazancı olsun. Haram mı, helal mi? Hiç aldırmayacak diyor. Tabii bunu bir büyük ayıp olarak, şaşılacak bir şey olarak zikrediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe-i kiramın böyle titrediği bir nokta. Lokmanın helal olması için, alnının teriyle kazanması için, haram olmaması için böyle bütün dikkatlerin ayakta olduğu bir devir o zaman. Şimdi böyle ama ileride öyle bir zaman gelecek ki adam sadece malın gelişine bakacak, haramdan mı geliyor, helalden mi geliyor, hiç aldırmayacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii maksut Müslümandır. Yani Müslümanın huyu bozulacak, ahiret duygusu zayıflayacak, hesap endişesi kalmayacak da o zaman para haramdan mı, helalden mi geliyor, aldırmadan haramı da yiyecek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi harama düşmekten korusun. Borçlarımızı ödemeyi nasip etsin. Kazancımızı helal eylesin. Helal kazancımızı Allah yolunda Müslümanlara faydalı işlerde sarf etmeyi, öylece ecir ve sevap kazanmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Dünya ve ahiretin şerlerinden korusun. Dinine en güzel tarzda hizmet edip en büyük sevapları almayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Ekran. Reklam. Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen

0: kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yeğfiru zhunube illa ent. Fagfir li meğfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve'l-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dostur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil emr ve es'eluke azîmeten rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min hayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul guyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim.

0: senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezî yubelligunî hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve minel mâil bârid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. وَالَّذ۪ي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلْ وَالَّذ۪ي أَعْطَانِي فَأَجْزَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالْ اللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَل۪يكَهُ وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Perşembe günü başlayan aşure günüyle birlikte Serber bünyesinde faaliyet gösteren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav aşure programını gerçekleştirdi. İstanbul'daki Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen özel programda misafirler için hazırlanan aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Bunun yanı sıra hazırlanan özel aşure paketleriyle binlerce kişiye ikramda bulunuldu. İlk Sav bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı olmayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için özenli bir seçenek sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den farklı doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüller aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İlk Sav'ın dikkat çeken uygulamalarından biri olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.server.global web adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da ise gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. Kumar bağımlılığı toplumsal tehdit haline geliyor. Bağımlılık danışmanlık merkezlerine bu yıl en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığı bildirildi. Uzmanlar, kumar bağımlılığının pandemi sonrası dönemde dünya genelinde belirgin şekilde arttığını ve ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini belirtiyor. Kumar bağımlılığı sebebiyle borçlanma, iş kaybı ve aile içi sorunlar sıkça yaşanıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren danışmanlık merkezlerinde bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikoterapi desteği sunuluyor. Bu yıl itibariyle kumar bağımlılığı başvurularının diğer bağımlılık türlerine geçtiği aktarılıyor. Uzmanlar, kumar ve bahisle mücadelenin yalnızca yasa dışı alanlarla sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak tüm türleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Kumarın dijital mecralarda giderek daha görünür hale gelmesinin özellikle çocuklar ve gençler için risk oluşturduğuna dikkat çekilirken bağımlılığın tedavi edilebilir olduğu ve gizlilik esasına dayalı destek hizmetlerinin bulunduğu belirtildi. Sıcaklar artarken kene riskine dikkat. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarına karşı uyarılar da gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla insanların kır sefası, yürüyüş ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle daha fazla açık alanda vakit geçirdiği, bunun da kene ile temas riskini artırdığı bilinmekte. Bu nedenle özellikle mera, çayırlık ve ormanlık alanlara girerken pantolon paçalarının çorap içine alınması, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, kene kovucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca dış ortamdan dönüldüğünde duş alınması ve vücudun kene açısından kontrol edilmesi gerekiyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Ercek.
0: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda güneşten söz edeceğiz ki ondan hem faydalanabilir hem de korunabiliriz. Güneş ışığı aydınlığı ve vücudumuzu aktifleştirdiği önemli bileşenler yoluyla hem ruhumuzun hem bedenimizin gıdası. Atalarımız güneş girmeyen eve doktor girer sözünü irfan ile söylemişler. Güneş, cildin erken yaşlanması ve deri kanserlerindeki tartışılmaz en önemli etken aynı zamanda. Peki öyleyse güneşten nasıl faydalanmalı, zararından nasıl korunmalı? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır buyruluyor. Diğer yandan Taha suresi 117-119. ayet-i kerimelerde susamak ve hararetli güneş altında kalmak dünya hayatının zahmetleri arasında yer alıyor. Pek çok konuda olduğu gibi güneş almanın da azı karar, fazlası zarar. Önce faydalarından söz edelim. Yaz aylarında Her gün öğle saatlerinde kısa bir süre güneşle D vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Bağışıklık sistemimizi

destekleyebiliyor. Bazı beslenme kaynakları rahatsızlıklardan korunabiliyoruz. Usulünce güneş almak, nitrik oksit salınımına, uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu serotonin üretimine, biyolojik saatimizi ifade eden sirkadyen ritmin düzenlenmesine yani bütünsel sağlığımıza katkı sağlıyor. Cilt sağlığı uzmanı Dr. Aylin Sena Tırpancı, güneş alımında dikkat çekilecek noktaları ve güneşin zararlarından korunma yollarını şöyle aktarıyor. D vitamini açısından en etkin dönem olan Mart ve Ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün 10-15 dakika güneş almak gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 15 saatleri arası D vitamininin dönüşümü için en etkili saatler. Fakat güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra en az 3 saat kadar güneşle temas olan bölgelerin su ile teması engellenmeli ki D vitamini sentezi gerçekleşebilsin. Diğer yandan günümüzde güneş ışınları göz ve cilt rahatsızlıklarından kansere varana kadar pek çok hastalık için önde gelen etken. Güneşin cildin erken yaşlanması ve deri kanserlerindeki en önemli etken olduğu konusu tartışılmaz. Genel olarak güneşten yayılan ultraviyole ışınlarına maruz kalmak erken deri yaşlanması belirtilerinin %80'inden sorumlu ve bu etkilerin çoğu 20 yaşında başlıyor. Güneş kanseri nasıl tetikliyor? Az miktarda dahi ultraviyole ışını deri kırışıklıklarının oluşumunu tetikler. Deride bir takım yaşlılık lekeleri oluşturur ki bu lezyonların bir kısmı kanser öncüsü. Uzun dönem tekrarlayan ve biriken güneş ışığı dozu, deri yaşlanmasının istenmeyen etkilerinin oluşmasında, çeşitli kanserlerin gelişiminde büyük oranda rol oynuyor. En tehlikeli cilt kanseri olan melanoma ise yaşamın erken dönemlerindeki yoğun güneş ışığı alımına bağlanabilir. Derinin güneşe bağlı olarak gördüğü zararın %50 ile %80 civarındaki kısmının çocuklukta ve ergenlik döneminde aralıklı olarak veya güneş yanığı oluşturacak kadar yoğun güneşte kalmaya bağlı geliştiği tahmin edilmekte. Bu güneş yanıkları derinin DNA yapısına bozarak cilt kanserine neden olmakta. Peki her cildi aynı mı etkiliyor? Derinin güneş ışığına hassasiyetine göre deri tipleri en açık renkli deriden en koyu renkli deriye doğru birinciden dördüncü tipe kadar sınıflandırılmış. 1 ve 2 deri tipine sahip kişiler kanser bir deri yaşlanması riskini diğerlerinden daha fazla taşıyor. Ancak erken yaşlanma yine de tüm deri tiplerinde güneşe maruz kalma sonrasında görülebiliyor. Erkeklerde melanom dışı deri kanseri sıklığı kadınlara göre daha fazla. Güneş kremi, güneşin bu tür zararlarından korunmak için alınması gereken tedbirlerin başında. Konu buraya gelmişken güneş kremlerinden söz edelim ki kimyasal ve mineral filtreli olmak üzere ikiye ayrılıyor bu ürünler. Mineral güneş kremleri içeriğinde oksit ve titanyum dioksit gibi mineral bazlı filtreler bulunuyor. Nano boyuttan büyük mineraller sayesinde güneşten gelen zararlı ışınları koruyucu bir tabaka oluşturarak yansıtıyor. Gözenekleri tıkama ve cildi tahriş etme ihtimali daha düşük olduğu için hassas ve akneye meyilli ciltlere daha uygun. Diğer bir grup olan kimyasal güneş koruyucuları kısaca emici denilebilir. Cilt hücreleri tarafından emiliyorlar. Aktif bileşenleri ultraviyole ışınlarını emen organik karbon bazlı bileşikler. Kimyasal bir reaksiyon yoluyla bu bileşikler UV ışınlarını ısıya dönüştürür ve ardından bu ısıyı deriden serbest bırakır. Korumaları daha geniş spektrumludur ve ciltten kolayca emilerek tabaka oluşturmazlar. Dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş gören bölgelere uygun miktarda sürülmeleri gerekir. Etkileri ortalama 4 saattir. 4 saatte bir kremler yenilenmelidir. Günde ortalama 3 kere sürülmesi de yeterlidir. Pekala, güneşin zararlarından korunmak için hangi tedbirler alınmalı? Açık havaya çıkarken güneş koruyucu kremler kullanılmalı demiştik, ancak güneş koruyucu kremlerin etkisine de güvenmemek gerek. Mutlaka güneş koruyucu giysiler ve gözlük eşliğinde kullanım tavsiye edilir. Cilt tipine ve hassasiyetine uygun ürünler, kremler tercih edilmeli. Her krem hem yüze hem vücuda uygun olmayabilir.

0: 10-16 saatleri arasında planlı bir güneş alma maksadı hariç güneşe çıkılmamalı. Genellikle bu saatten sonra güneş UV dozu %80 azalıyor. Bulutlu havalarda yahut cam arkasında da güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının geçirgenliği devam ediyor. Burada da tedbirler ihmal edilmemeli. Solaryum lambalarından uzak durulmalı. Buralarda çoğu zaman yüksek ultraviyole A ışını var. 15 ila 30 dakikalık solaryum tüm gün güneşlenmek kadar tehlikeli olabilir. Güvenli ve sınırsız bronzlaşma gibi kavramlar sağlık yönünden ziyade pazarlama stratejilerini yansıtır. Bu tür promosyonlardan uzak durulmalı. Güneş kremi alırken son kullanım tarihine, kullanım koşullarına, katkı maddelerine, cilt yapısına uygun olarak mineral yahut kimyasal bazlı olanlarına dikkat edilmeli. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazreti Yusuf'tan bahsediyorduk. Hazreti Yusuf kıssasının edebiyatımıza yansımasından bahsediyorduk ve özellikle divan edebiyatından itibaren halk edebiyatında, modern edebiyatta, dünya edebiyatında, doğu edebiyatında, batı edebiyatında Hazreti Yusuf'un bir güzellik unsuru olarak hala etkisini çok net bir şekilde hissettik.

0: ettirdiğinden bahsetmiştik. Biz de divan edebiyatında acaba Hazreti Yusuf nasıl aktarılmış, bugünkü programda bundan bahsedeceğiz. Efendim, güzelliğiyle meşhur olup bu yönüyle öne çıksa da Hazreti Yusuf aslında ahlak timsali, iffetli, faziletli, ferasetli, basiretli, değil mi? Şefkatli, merhametli, hoşgörülü, muhsin, zeki, deha, güvenilir ve adil olmakla beraber ilim irfan sahibi, takva sahibi, hikmet sahibi, kerem, şeref ve temiz nesep sahibi bir insan oluşuyla da tanımlanabilir. Kervanlar arasından, kuyudan çıkarılan Yusuf Mısır'a köle olarak satılıyor. Mısır'da Aziz'in sarayında yetiştiriliyor ve Aziz Yusuf'la ilgilenmesi için Züleyha'yı görevlendiriyor. Büyük bir özveriyle Yusuf'u yetiştiren Züleyha zaman içerisinde ne yapıyor? Yusuf'un güzelliğine kapılıyor ve ondan sevgisine karşılık bekliyor. Züleyha'nın da Yusuf'un güzelliğine kapılması Kur'an-ı Kerim'de de dile getiriliyor. Yusuf Suresi 31. ayet.
1: Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler.

Evet, Hazreti Yusuf güzelliği bizzat Kur'an-ı Kerim'de de çok net bir şekilde ifade ediliyor. Yüzünün güneş gibi parladığı belirtiliyor. Böylesine bir güzellik karşısında tabii divan şairlerimiz de buna kayıtsız kalamıyorlar. Uğruna canlarını hiçe saydıkları sevgilinin güzelliğini överken Hazreti Yusuf'u bir benzetme örneği olarak çokça kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki bu Yusuf kıssasından hareketle edebiyatımızda pek çok mesnevi yazılıyor. Yusuf'un güzelliğini anlatan, Yusuf ile Züleyha aşkını anlatan, Yusuf'un güzelliğini müstakil bir konu olarak işleyen Gubari mesnevisi var mesela. Efendim, güzellik insanı tamamlayıcı bir unsur olarak görüldüğü gibi aynı zamanda Hazreti Allah'ın yani yaratıcının da bir yansıması, Hazreti Yusuf'un böylesine bir güzelliğe sahip olması Allah'ın bir yansıması olarak düşünülmüş. Divanlarda Yusuf'un güzelliği üzerine yazılmış, güzellikte benzetme unsuru olarak Yusuf'un kullanıldığı pek çok beyit var. Baki diyor ki, Mısır'ı dilde şah olur yüzün görüp olan esir, Hüsni ey Yusuf'tan ahsen ey güzellerden güzel. Yani yüzünü görüp esir olan gönül, Mısır'ın da sultanı olur. Ey güzelliği Yusuf'tan daha çok olan güzellerden güzel diyor. Evet, sevgilinin güzelliği ile Hazreti Yusuf arasında bir bağlantı kuruyor Baki. Ona göre güzellerden daha çok güzel olan sevgili, değil mi? Sevgili bütün güzellerden daha güzeldir. Hazreti Yusuf'un güzelliğini dahi gölgede bırakacak derecede güzel olması gerektiğini belirtiyor. Tabii divan edebiyatında mübalağa sanatı gerçekten hani güzelim diyorsan onunla yarışabilecek kadar güzel olman lazım. Hani ne mümkün Hazreti Yusuf'un güzelliğini geçmek, haşa. Ancak hani onun güzelliğiyle yarışacak düzeyde güzel olmalısın ki şiire konu edilen sevgili olabilesin diyorum.

Yusuf'un güzel ahlakıyla, güzel aklıyla Mısır'a sultan olmasıyla ilgili bir telmih, bir hatırlatma yapılıyor. Evet, Baki'nin bir başka gazelinde de seni Yusuf'la güzellikte sorarlarsa bana, Yusuf'u bilmezsin ama seni Rana bilirin diyor. Yani seni Yusuf'la güzellikte bana sorsalar, Yusuf'u bilmem ama seni gerçekten güzel bilirim diyor. Dediğim gibi unutmamak lazım, divan edebiyatında mübalağa sanatı çok etkin kullanılan sanatlardan birisidir. Bir güzelin güzel denilebilmesi için Hazreti Yusuf ahlakına ve güzelliğine sahip olması gerekir şeklinde bir örnek olarak okunabilir. Evet, burada da gördüğümüz gibi divan edebiyatında Hazreti Yusuf yüz güzelliği, ahlak güzelliği veyahut tarihi olarak yaşamış olduğu gerçeklikler çerçevesinde telmihlerle divan şiirine konu olmuş efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
0: Akrab.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize yedi iklim, dört bucağı, kucaklar dolusu muhabbetler, selamlar. Bu programımızda dinlerken dinlenebileceğiniz bir program olmasını temenni ederek başlıyoruz. Efendim bugün misafirimiz, stüdyolarımızda konuğumuz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizler de afiyettesiniz.
1: Eyvallah. Evet Ahmet Bey, önce müzik nedir kısa bir cümleyle başlayıversek, esnaf nasıl tarif etmiş, günümüzde literatürde bir kavram olarak yerini nasıl bulmuş?
2: Şimdi müzik enteresan bir olgu. Bugünkü tariflerimizle geçmişte büyüklerimizin yaptığı tarifler hemen hemen örtüşüyor. Yani benim en sevdiğim, ben tarifi vermek istiyorum. Yani şimdiye kadar karşılaştığım tariflerden hani bu efradını cami, agyarını mani tabiriyle karşıladığım bir tarif İbn Sina'nın tarifi. İbn Sina'nın tarifine göre müzik birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları yönünden sesleri, notaları yani. Ve bu sesler arasına giren zaman sürelerini, yani ritmi ve bir melodinin nasıl kompoze edildiğinin, bestelendiğinin bilinmesi amacıyla araştıran matematiksel bir ilimdir. Yani müzik bir eğlence vasıtası değildir. Haddi zatında ilk önce evvela bir ilimdir, matematiksel bir ilimdir. Bunu kabul edelim. Çünkü Grek filozoflarından tevarüs eden ilimleri tasnifte İbn Sina, Yakup bin İshak el-Kindi, Farabi olsun, diğer tüm Osmanlı uleması, müzikle ilgilenen Osmanlı ulemasının da kabul ettiği tarife göre müzik gerçekten riyazi ilimler denen, matematiksel ilimler denen ilimlerden biridir. Bu ilimler nelerdir? Aritmetik, geometri, astronomi, müzik. Müzik bir ilimdir. Her şeyden önce bunu kabul edelim. Öyle bir ilimdir ki Osmanlı'da eşreful ulumdur müzik. Yani ilimlerin en yücesidir, en şereflisidir. Eşreful ulum.
1: Ulum. Yani
2: eşreful ulum. İlimlerin
1: ismi taftil mi oluyor eşref?
2: İzafet terkibi.
1: İzafet terkibi. Yani bir şerefli eşref, var.
2: İsmi taftil tabii.
1: Bir de en şerefli.
2: En şerefli.
1: Eşref, yani şeref.
2: Eşreful ulum. İlimlerin en şereflisi.
1: En şereflisi.
2: En yücesi.
1: Biz Osmanlı toplumunun devamıyız. Kim ne derse desin Anadolu.
2: İnkar etmemiz mümkün değil.
1: Rumeli sahasına yayılan halk, insanlar olarak devamıyız.
2: Evet.
1: Az önce de buyurduğunuz gibi yani bu ilimi hakikaten Osmanlı'nın devrettiği gibi
2: evet,
1: kullanmak

0: lazım.
1: Kesinlikle bunu örneklendirmek çok. Bunların hatıralarına
0: Yani.
1: girdiğimiz zaman, anekdotlarına girdiğimiz zaman muhakkak çıkamayız ama benim çok hoşuma giden bir anekdot var. İbn Sina'nın bir
0: Hay hay.
1: anekdotu. İbn Sina 17 yaşında ve zamanının tüm ilimlerini tahsil ediyor. Ve şöyle bir iddiası var. Delikanlı, genç. İşte insan ilimler nerede diyor. İşte insan
0: Meydan
1: ilimler nerede?
0: okuyor.
1: Meydan okuyor yani. Meydan okuyor. Daha sonra müzikle iştigal etmeye başlıyor. Gerek Yakup bin İshak Elkindi'nin, İshak el-Mersri'nin, Ahmet el-Feraidi'nin, hocası Farabi'nin.
0: Fisagor'u falan da
1: Tabii
0: okuyorlar.
1: tabii kesinlikle. Farabi'nin eserlerini falan görüyor, inceliyor. Müzikle ilgili bir şeyler yazmaya başlıyor. Müziğin bir defa ilim olarak ortaya koymaya başlayınca aciziyetinin farkına varıyor. Diyor ki işte ilim insan nerede?
0: Enteresan.
1: Bu İbn Sina'nın bir itirafıdır. Bunu artık Osmanlı'da bunun çok daha fazla anekdotları var ama
0: uleması tartışmalarını yapmışlar, devam
1: kesinlikle
0: etmişler, tayin etmişler. Hangi veçesi
1: sınırları
0: mübah, hangi
1: koymuşlar.
0: veçesi haram, hangi veçesi helal.
1: Kesinlikle.
0: Buna aletlerin hiçbir suçu yok. Yani
1: Adı üzerinde alet.
0: alet, şu kanunun ne suçu var?
1: Bizim hevai hevesimizi alet olmaktan veya yüce duygularımızı alet
0: Ya
1: olmaktan
0: ya
1: başka yaptıkları,
0: ya.
1: yapacakları bir şey yok. Ve müzik öyle bir olgu ki zamanı Osmanlı padişahlarının hemen hemen tamamı diyebileceğimiz toplamı müzikle iştigal ediyor, müzik dinliyor.
0: Büyük bestekar padişahlar var içinde.
1: Evet.
0: Bestekar padişahlar var.
1: Sultan
0: Dinleyen
1: Abdülaziz'in
0: ve
1: bir
0: yani.
1: güftesi var. Sonra 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan rahmetli bestelemiş. Başka bir alem gerektir gönlümü seyran için. Mihneti dünya çekilmez doğrusu bir can içini. Harika
0: Allah
1: bir.
0: Allah. Ya bunları da geçti. Üstad'da bile Dimitri Kantemir var.
1: Evet.
0: Adamın bizle alakası olmadığı halde, bizden çok çok uzak olduğu halde, tamam bizim tebaamız bizden uğraşıyor. Ya adam uğraşıyor, müzikle uğraşıyor. Ve sonracığıma...
1: Uğraşıyor ve müzik nazariyat tarihimizin en güzel eserlerinden, en dolgun eserlerinden birini yazıyor.
0: Buyurun bakalım. Emin Işık Hoca İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar dersler vermiş, talebeler yetiştirmiş. Musiki ile ilgili bir toplantıda şöyle demişti. Amerika ve Avrupa alt diğer kültürleri, diğer ülkeleri film ve müzik endüstrisiyle
1: Kesinlikle.
0: yetkisi altına aldı. Biz de tekrar bu cenahtan arıtılmış, durutulmuş, damıtılmış kendi müziğimize yola çıkmalıyız. Evet, müzik bir ilimdir, hem şerefli ilimdir.
1: Şerefli ilimdir. Ben burada bu anlamda şunu da özellikle zikretmek istiyorum. Eflatun, meşhur filozof Eflatun'un bir sözü var. Bunu Gevrek Saadet'in kitabında zikrediyor. Burayı özellikle almış. Eflatun şunu söylüyor. Biliniz ki filozoflar yani hikmet sahipleri müziği oyun ve eğlence için değil. Kişiye fayda vermek, ruhi lezzetler sağlamak, insan psikolojisini rahatlatmak, kuru mizaçları nemlendirmek yani sıkıntıyı gidermek. Fizyolojiyi dengelemek.
0: Kuru mizaçları
1: Nemlendirmek.
0: nemle
1: Ya sıkıntıyı gidermek yani.
0: şu hale bak ya, ne
1: Mizaç
0: güzel.
1: kuru bir hale gel. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Suyu çekilmiş toprak gibi. Bunu nemlendiriyor müzik. Yani o sıkıntıyı gideriyor. Fizyolojiyi dengelemek ve bilhassa kanın akışını düzenlemek için ortaya koymuşlardır diyor. Hikmet sahiplerinin müziği ortaya koyma amaçları bunlar. Birçok bununla ilgili anekdotlar vardı. Programımızın zamanla süresi içerisinde bunları anlatamayız. O kadar çok anekdot var ki. Müzik ama kesin bir şeydir. Yani Cenab-ı Allah'ın insana verdiği bir lütuftur. Ve insanların fıtratında estetik vardır, güzellik vardır, müzik vardır.
0: Eşrefi mahlukat, eşreful ulum.
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel yakaladınız. Tebrik ediyorum. Eşreful ulum, eşrefi mahlukat. İkisi birbirine ne kadar da güzel yakışıyor.
0: Burada bir ses verelim dilerseniz.
1: Eyvallah.
0: Üstadım, şöyle ruhumuzu bir nemlendirelim.
1: Eyvallah.
2: Ses, söz, sanat.
1: Arzu ederseniz az önce Dimitrius Kantemir geçti.
0: Evet.
1: Türkçe'ye aktaran sevgili hocamız Yalçın Turan'ın bir bestesi var. Acem
0: Eyvallah.
1: Kürdi bir ilahisi var. İster isen bulasın cananı sen. Gayre bakma sen de iste sen de bul. Her sıfat kim sende var izle anı. Gör ne sırdan feyz alır gözde anı. İrişince zatına özle anı. Gayre bakma.

0: Eyvallah, inşallah bulduralar,
1: eyvallah.
0: Çağralar, vereler, bildireler, bulduralar. Devre hindi usulünde.
1: Devre hindi usulünde.
0: Şu zenginliğe bak işte.
1: Acem Kürdi makamında güfte niyazi Mısri beste açın tura.
0: Evet. Şimdi efendim, dünya müziğine bakıldığı zaman sistemi olan İki müzikten bahsediliyor. Batı müziği.
1: Evet.
0: Bir de Türkistan müziği.
1: Hı hı.
0: Bu taraf yani sistemi olan, geçmiş olan.
1: Kesinlikle. Derinde.
0: Buna katılıyor musunuz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi zaten şöyle bir gerçek var.
0: Çünkü özür dilerim. Az önceki okunan eser Moldova civarlarının eseri bugünkü manada.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Çok o da enteresan.
0: Dimitri Kantemir.
1: Evet.
0: Yani kardeşim yaşadığı döneme, bölgeye baktığınız zaman Karadeniz'in kuzey batı civarları, kuzeyleri, hı hı, sesler öyle geliyor.
1: Kesinlikle şu bir gerçek efendim, yani genel bir çerçeve içerisinde değerlendirdiğimiz zaman medeniyetler ve kültürler her düzlemde kendi klasiklerini üretiyorlar. Kendi klasiklerini üretiyorlar ve bunlar üzerine inşa ettikleri değerleri de sonraki dönemlere uzun zamanlı olarak aktarıyorlar. Ve medeniyetler bu kendi klasiklerini, kendi müziklerini üretirken şöyle enteresan bir durum var. Bilhassa müzik. Bir batıda, bir doğuda. Bir bakıyorsunuz Grekler, İslam dünyasından önce, İslam'ın gelmesinden önce Grekler müzik nazariyatında ve müzik hususunda gerçekten bir zirve yapmışlar. Ama tabii Grekler derken şu yanlış anlamayı engellemek isterim. Bugünkü Yunanistan değil Grek.
0: Değil.
1: Grek, Mezopotamya kültürü, İskenderiye kültürü.
0: Yani
1: bu bölge, büyük bölge.
0: Bugün baklayacağımız zaman kısmi Ege'den başlayan.
1: Tabii kısmi Ege'den.
0: Daha sonra...
1: Batı Anadolu.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii.
1: Ege yani bugünkü Ege. Ege.
0: Doğu Akdeniz havzasında, evet, yer alan insanlar, milletler.
1: Kesinlikle.
0: Batıya çok fazla gitmiyor.
1: Bir bakıyorsunuz daha sonra müzik kültürü. Bu tabi Beytül Hikme denen Abbasiler döneminde, hı-hı, kurulmuş tercüme evleri vasıtasıyla onların eserleri Arapçaya, o zamanki ilim dili olan Arapçaya aktarılıyor ve İslam, Müslümanların eline bu kitaplar geçiyor. Sonra Müslümanlar zaten içlerinde belli bir potansiyel var. Fütühat, fetih hareketlerinden sonra yerleşik bir kültüre geçmişler. Kültür sanat anlamında da ilerlemeye başlamışlar. Hatta yani Endülüs'te bunun zirvesini yakalamışlar.
0: Bu taraftan, bu cenahtan da mühim bir şey var. Malum tarihi Türk göçleri. Bunlar inkar edilemez hakikatler. Türkler de doğudan kendi sadalarını, kendi seslerini getirmişler. Grek'teki bu ses ve sadalarla buluşunca ve az önceki bahsini açtığınız ve ifade buyurduğunuz bilgiler

0: muacihesinde, o tercüme Beytül Hikmeler'de tercümelerden sonra mükemmel, orijinal bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte o bizim müziğimiz mi oluyor efendim?
1: Kesinlikle bu kadar. Bizim musikimiz. Ben şu anlamda hani bizim musikimiz derken bugün zevk aldığımız yani DNA'larımızda dolaşan, kanımızda dolaşan, bizim dimağımızda olan zevk aldığımız müzik bu. Şu anlamda da kesinlikle Türk müziği, İran müziği, Rum müziği, Bizans müziği, Arap müziği, yani böyle bir paylaşamama savaşına da ben karşıyım. Çünkü müzik çok genel bir kültür. Bugün Mısır'da icra edilen, affedersiniz, Mısır'da icra edilen bir dini musiki örneğini veya bir şarkıyı, yani siz bu Arap müziğidir, Mısır müziğidir diye hasredemezsiniz.
0: Evet.
1: Yani veya İstanbul'da yapılan bir parçayı bugün Arap ülkelerinde de devamlı dinliyoruz. Yani bu iletişim sorunumuz yok zaten günümüz yaşadığımız dünyada. Şunu diyemezsiniz. Arapçaya çevirdiğiniz anda muhabbet bağı olur size Arap müziği.
0: Ki okuyorlar.
1: Okuyorlar nitekim. Da zaten. Okuyorlar da bunun bir sürü örnekleri de var. Yunanistan. Şimdi bir parantez açıyorum. Sadece bir kanun üstad var. Trabzon'da bir arkadaşımız var. Kanun ihtiyacımız oldu, aradık. Efendim dedi, elimde 100 tane sipariş var.
0: Ya,
1: onu nereye? Yapmam lazım. Nereye? Yunanistan.
0: Buyurun.
1: Ne yapacağız? Ya. Şimdi Yunanistan bizim Türk müziğini icra edince şimdi o Yunan müziği mi olacak?
0: Musiki'nin sınırları, bu bildiğimiz ülke sınırları değil. Musiki'yi... Bilhassa bizim müziğimiz, bizim musikimizin sınırları Fransa önlerinden başlıyor. Hem evet. Balkanları kapsıyor hem Endülüs'ü de içine alıyor ki bugün gitarın da atasının ne olduğu biliniyor o melodilerin. Evet. Daha sonra Afrika içlerine kadar işte Kuzey Afrika'yı kapsıyor. Çin'e kadar gidiyor. Hatta işte Kuzey, kardeşim burada Karadeniz'in kuzeyinde hangi devletler kuruldu biliniyor. Evet. Yukarıya kadar gidiyor. Demek ki büyük bir havzadaki bu melodik yapıya, nağme imparatorluğuna sömürü manasında kullanmıyorum. Bizim müziğimiz
1: Damgasını vurmuş.
0: Kesinlikle. Ve buradaki nameler de hep bizimdir zaten. Diyebilir miyim?
1: Bu nameler bizimdir diyebiliriz. Orta Asya'dan getirdiğimiz namelerdir. Yalnız diğer milletlerle karıştığımız zaman onların nameleriyle de daha da zenginleşmiştir. Ama orijininde bizim müziğimiz vardır. Orta Asya kültürümüz vardır. Oradan getirdiğimiz ses aralıklarımız vardır bizim müziğimiz.
0: İkram olan seslere, nameleri hay hay demiş. Başım gözüm üstüne arıtarak almış. Çünkü hediyeyi almak makbuldür demiş. Ve kendisi de zaten cömert. Bütün topraklara vermiş. Şiarıdır hediye vermek.
1: Eyvallah.
0: Efendim bugün Türk din musikisi ana bilim dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi Bey konuğumuzdu. Kendilerine gıyabi olarak da şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.
3: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
0: Akra.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Program. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محترم قادشنا bizim insanlık dediğimiz insanlığımız ki kolay bir şey zannetmeyin, ehemmiyet siz bir şey zannetmeyin. Kabe'den daha üstün. İnsan Kabe'den daha üstün. Şereflidir yani. Öyle bir mahluktur. Halifetullah. Onun için Allah bizi hep affetsin. Hem de o insanlık mertebelerine ulaştırsın. Bizi o insanlık mertebelerinden alıkoyan 120

0: 25 tane büyük günah var. Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek için bu günahlardan sıyrılmak lazım. Bu günahlardan sıyrılamayınca insan mürevvet bir halde gider. O günahların başı küfürdü. Şirk, gaflet, cehalet, bu da günahlardır. Bir dünyadan çalış var, dünya mallarından çalış var. Bir de dininden çalma var. Dininden çalma, namaz kılan için namazından çalma. Namaz kılan için namazından çalma. Namazdan nasıl çalınır? Namaz pek büyük bir ibadettir. Biz bu varlığın sahibi Allah Celle ve Ala'nın divanına duruyoruz. Bunun divanına duran insanın erimesi lazım. Erimesi lazım. Titremesi lazım. Havf, haşyet duyması lazım. Ben kimin divanına geldim? İslam dinine sarılanların kemali çok büyüktür. Akıl ermez bunlara yani. İslam'a Allah'ın olan yardımıdır bu. Bilal'de namazdan çalınır mı? Namazdan çalışımız divan-ı ilahiye duran insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldıysa, onun ashabı nasıl namaz kıldıysa, bizim de öyle kılmamız lazım. Bunlar namaz çalanlar derler bunlara. Rükû, sücud belli olmaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber biter namaz. Fakat öyle değil ki. Onlar oraya gidenlere de şaşırılır yani. Hadi İmam Efendi o hünerini gösterecek ama oraya giden insana da şaşırılır. Ben niye gidiyorum oraya? Benim işim ne yani? Vazifem ne? Allah'ın divanında duracağım. Ondan şey alacağım. Hidayet, nasariyet, lütuflar, ihsanlar alacağım. Bu ihsanlar böyle paldır küllerin olmaz ki. Onun için cehilde der ki her mümin müvahhidin bulunduğu dini, İslam dinimizdir ki bunun ahkamını bilmesi borç. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, usul ne zaman lazım olur, günahlar nelerdir, bunları her Müslümanın bilmesi şarttır yani. Ahkam-ı diniyesini bilecek Müslüman. Namazdan çalındığı ki secdeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû da öyle. Ne kadar tesbih yaparsa rükûdan sonra secdeden sonra o kadar dururdu. O kadar dururken mesela Semiallahu limen hamideh Rabbena lekel hamd dedikten sonra Sübhaneke, üç sübhane dedi ya, üç sübhane kadar dikilir. Ondan sonra rükûya inerdi. Secdeye inerdi. Secdede de üç veya beş tesbih eder. Üç beş tesbih kadar dinlendikten sonra ikinci secde yapardı. Bunların aralarında ayette duaları var. Bu duaları okumak suretiyle bu dinlenme hasıl olur. Bir namazdan çalma var, bir de namazı çalma var. Namazı çalma. Beş vakit namazımız var elhamdülillah. Bu beş vakit namazı ihmal eder. Oğlun namaz kılar mı? Üç vakit kılar demişler. Neden? Bir sabahleyin kılar. Bir de akşama öğrencisi işi var. İçinde işi var. Akşamdan yatsıya kılar. Olur mu? Müslümanın beş vakit namazı var. Bu beş vakit namazı kılmamak Müslümanların namazını çalmaktır. Bu da bir çalışma. Günahın büyüğü. Ahlak dersi bu ya. Bunların kulakasını söyleyeyim. İnsan bunlar 120 tane bu, 550 tane hepsi. Bu 550 günahın arkasından insanın kendisini kurtarması, yani 550 yük binmiş istasımıza onlardan kurtaracak. Çok zor şey. Herkese nasip olmaz. Kısası bunun, kabahat görmeme, kusur görmeme. Gördüğün kusuru havale et sahibine. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte de. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte. Elinden geliyorsa, bu kardeşe bir nasihat edersin, yaptığı şeyler yaparsın, bunu ondan geçirmeye gücün yetiyorsa ne ala sana. Geçirdiğin vakitte de sakın koltuklarını kabartma, bunu geçiren Allah'tır yine. Sen arada vası olmuşsun. Binaenli, kabahati Mevla'da, Mevla'nın hükmetinde ara. Kendini vebale sokma, çirkin söz söyleme, gıybetini yapma. Gıybetle çirkin sözler ateştir. Nam barut gibi, nasıl ki ikisi bir araya gelince yakıyor, yanıyor. Bunlar da bizim ibadetlerimiz az gidiyor. Çok fena telkin bir şey. Bunun için gıybetten son derece sakın, hakkın hikmetini havale et. En kolay yol. Ne güzel söylemişler. Hakkın hikmetini havale et. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır. De ki, seveceksen Allah'ı sev. Her sevdiğini Allah için yap. Seveceğini Allah için sev. Allah'ı sev yani. Sevgini Allah'a bağla. Dünyada da çalışacağız. İşimiz gücümüz var ama asıl sevgi Allah'ım. Çünkü bu varlığı veren bize, bu kainatı yaratan Allah. Bu Allah ki vardır, diridir, bilir, her şeyi görür, işidir. İşlediğimizde olanları da bilir. Onun için bu bizim sahibimiz, dünyamızın da sahibi, ahiretimizin de sahibi. Gidince bize güzel cennet evleri verecek. O evler o kadar güzel ki dünya gibi minneti yok, meşakkati yok, derdi yok, kasaveti yok. her şey bol, para kazanacağım diye bir dert yok. Hepsi hazır önünde. Bu nimet evlerinde hazırlamış Cenab-ı Hak bize. Allah onun için hepimizi affetsin de bu cennet evlerine kavuşan bahçelerin arasına cümlemize nail etsin. Mahviyet çok lazım. Enaniyet yani. Bütün dava bugün insanlar içinde bu enaniyetten doğuyor. Benlik davası yani. Benlik davası. Bu dava içimize şeytanın ilka ettiği, nefsin içimizde oynadığı bir oyun.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramlarına destek olmak için son günler. 10 Muharrem, 25 Haziran Perşembe günü başlayan aşure günüyle birlikte Serber bünyesinde faaliyet gösteren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İLKSAV aşure programını gerçekleştirdi. İstanbul'daki Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen özel programda misafirler için hazırlanan aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Bunun yanı sıra hazırlanan özel aşure paketleriyle binlerce kişiye ikramda bulunuldu. İLKSAV bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı olmayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için özenli bir seçenek sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den farklı doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüller aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İLKSAV'ın dikkat çeken uygulamalarından biri olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.serber.global web adresi üzerinden bağış yapabiliyor.

0: Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da ise gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kumar bağımlılığı toplumsal tehdit haline geliyor. Bağımlılık danışmanlık merkezlerine bu yıl en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığı bildirildi. Uzmanlar, kumar bağımlılığının pandemi sonrası dönemde dünya genelinde belirgin şekilde arttığını ve ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini belirtiyor. Kumar bağımlılığı sebebiyle borçlanma, iş kaybı ve aile içi sorunlar sıkça yaşanıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren danışmanlık merkezlerinde bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikoterapi desteği sunuluyor. Bu yıl itibariyle kumar bağımlılığı başvurularının diğer bağımlılık türlerine geçtiği aktarılıyor. Uzmanlar, kumar ve bahisle mücadelenin yalnızca yasa dışı alanlarla sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak tüm türleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Kumarın dijital mecralarda giderek daha görünür hale gelmesinin özellikle çocuklar ve gençler için risk oluşturduğuna dikkat çekilirken bağımlılığın tedavi edilebilir olduğu ve gizlilik esasına dayalı destek hizmetlerinin bulunduğu belirtildi. Sıcaklar artarken kene riskine dikkat. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarına karşı uyarılar da gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla insanların kır sefası, yürüyüş ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle daha fazla açık alanda vakit geçirdiği, bunun da kene ile temas riskini artırdığı bilinmekte. Bu nedenle özellikle mera, çayırlık ve ormanlık alanlara girerken pantolon paçalarının çorap içine alınması, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, kene kovucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca dış ortamdan dönüldüğünde duş alınması ve vücudun kini açısından kontrol edilmesi gerekiyor. Kalitesiz uyku yorgunluk ve mutsuzluğu artırıyor. Uzman psikolog Dr. Serap Duygulu, uyku alışkanlıklarına ilişkin anketlerde katılımcıların her zaman gerçek durumu yansıtmayabileceğine dikkat çekerek, insanlar çoğu zaman gerçekte olduğu kişiyi değil, olmak istedikleri kişiyi yansıtırlar dedi. Öte yandan uyku süresinin tek başına kaliteli uyku anlamına gelmediğini vurgulayan Duygulu, gece 03'te yatıp sabah geç uyanmak kaliteli uyku demek değildir. Beynin ve bedenin en verimli şekilde dinlendiği REM uykusu büyük ölçüde gece 23 ile 02 saatleri arasında gerçekleşir. Bu zaman dilimini kaçıran kişiler 8-9 saat uyusalar bile yeterli kalitede dinlenmiş sayılmaz dedi. Kalitesiz uykunun hormonal dengeyi de olumsuz etkilediğini belirten Duygulu, melatonin dengesinin bozulmasının serotonin üretimini de etkileyebileceğini ifade etti. Bunun sonucunda ise kişilerin kendilerini sürekli yorgun, bitkin ve isteksiz, mutsuz hissettiklerini aktardı.
1: Hava durumu.
0: Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası kıta tarihinin en ciddi sağlık ve altyapı

0: Yol Durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Tem Otoyolu Hendek Akyazı Kavşağı arasında İzmir Çeşme Otoyolu'nda, Anadolu Otoyolu Gebze Hereke istikametinde, Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı İvedik Kavşağı arasında Silifke Mersin, Kırıkkale Kırşehir Tokat Sivas güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim'in rivayeti, İmam Müslim hadis alimi, efendim Sahih-i Müslim'de yazmış bu hadisi, men delle ala hayrin felehu mislu ecri faili. Bu ne demek? Kim bir hayrı işlemeye kılavuzluk ederse, vesile olursa, sebep olursa, yol gösterirse, felehu mislu ecri failihi, o hayrı bizzat yapan kimsenin kazandığı sevap kadar vesile olana da sevap verilir. Çünkü delalet etti, kılavuz oldu, o da sevap kazanır. Demek ki insan doğrudan doğruya kendisi hayır yapamasa bile birisine o hayırı yapma teşvik ederse, o hayırı gösterirse, bak burada bir hayır var, bunu yapsan çok sevap kazanırsın kardeşim derse, ötekisi de o işi yaparsa, bu belki söyleyen insan da aynı sevabı alıyor. Demek ki insan diliyle bile sevap kazanabilir. Diyelim ki bir cami yaptırmak istiyor bir semtin ahalisi, gecekondu muhiti, hiç cami yok civarda, zavallılar efendim camisizliğin sıkıntısını çekiyorlar. Birisi geliyor bir zengine, diyor ki bizim mahallede cami yok efendim, siz hayır hasenat sahibisiniz, lütfetseniz de bir yeri efendim cami yapıverseniz, diyor. Zengin de peki kardeşim, hay Allah razı olsun, memnun oldum, göreyim bakayım mahallenizi, diyor. Kalkıyor gidiyor, tamam şurası uygundur, oraya bir cami yapıveriyor. Şimdi camiyi yapan tabii sevabı alıyor. Ama cami yapılsın diye vesile olan da sevabı alıyor. Bizim Ankara'da efendim oturduğumuz semt Merkez Bankası evleriydi. Mimar her şeyi düşünmüş. Koca efendim dönümlerce araziye Merkez Bankası memurları için kooperatif kurmuşlar. Evler yapılmış, bahçeli bahçeli villalar, güzel güzel planlar yapılmış, uygulanmış. Dinlenme parkı var köşesinde. Efendim çarşı pazar yeri var. Çeşit çeşit dükkanlar şöyle U harfi şeklinde sıralanmış. Sinema yeri var. Sığınak yeri var. Biz oraya gittik. Her şeyi var. Camisi yok. Cami yeri yok. Mimar bu adamlar için, bu aileler için bir ibadet yeri lazım diye düşünmemiş. Yer yok. Sonunda efendim orada bir cami oldu. Evlerden bir tanesini aldık. Efendim kocaman güzel bir cami oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Ne oldu şimdi? Camiyi yapanlar da vesile olanlar da sevabı kazandılar. Eğer oraya mimar bir cami yeri koysaydı, başkaları delalet etseydi, onlar sevap alacaklardı. Onlar yapmadılar. Sonradan gelenler yaptılar. Sevabı onlar aldılar. Demek ki mesela diyelim ki fakirin birisi, mahallesinde çok yoksul birisi var. Bir zengine gidiyor, diyor ki bizim mahallede bir fakir aile var, ölüyor açlıktan. Benim param yok, yardım edemiyorum. Göster onu bakalım, hangi ev

bile oturuyormuş. Zengin arabasına atlıyor gidiyor. Pirinçler efendim, etler, kavurmalar, sucuklar, pastırmalar efendim dolduruyor. Götürüyor o eve şey yapıyor. Hemen hepsini boşaltıyor. Evde bir şenlik, bir bayram, bir efendim sevinç. İşte elhamdülillah çocuğun yüzü gülüyor. Kimisi sucuğa sarılıyor, kimisi pastırmaya. Bir memnun oluyorlar. Şimdi bu zengin epeyce bir sevap kazandı. Tamam. Ama bu sevaba delalet eden kim? Onu söyleyen falanca şahıs. Tamam. Hayra delalet eden de efendim onu işleyen kadar sevap alır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki maddi imkanımız olmasa, kendimiz yapamasak bile hayırların yapılmasına kılavuz olmalıyız. Delalet etmeliyiz, vesile olmalıyız, yol göstermeliyiz. Bu da sevap. Bu en çok yöneticilerin efendim kulak vermesi gereken bir hadis-i şeriftir. Mesela bir insan büyük bir makama geliyor, mevkiye geliyor, yüksek bir dereceye çıkıyor. O makamın kendisine sağladığı birçok imkan var. O imkanları hayra kullanır da birçok hayırın yapılmasına vesile olursa sevap alır. Birçok hayırın yapılmasını engellerse makamına dayanarak, o zaman da pek çok günah yüklenir. Allah aklını başına toplamayı nasip etsin. Bütün insanlara efendim hayırlı işler yapmasını nasip etsin. Ama bazısı yapmıyor hayırı. Aksine hayırı engelliyor, çelmeliyor. Neden? Allah bazı insanlara iyilik yapmayı nasip etmiyor. Yüzü kara olduğundan, Allah'ın sevmediği kul olduğundan, şeytanın esiri olduğundan Allah ona hidayet vermiyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimlere hidayet vermez. Zalim olduğundan hidayet vermiyor. O da hayırlı işi yapamıyor. Allah o duruma düşürmesin. Efendim, bir hadis-i şerif eklemek istiyorum. Bir hadis-i şerifi okuyacağım. Men zekerallaha fe fâdat aynâhu min haşyetillâh hatta yusîbel arda min dumû'ihi lem yu'azzibhu yevmel kıyâme. Efendim, hakim müstedrekinde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, hasbiyallah, neyse yani çeşitli zikir kelimeleri var. Veyahut ya hayyu ya kayyum, ya Allah efendim, subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ilazim, ya Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed, neyse zikirlerin pek çok çeşitleri var. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederken tefadat aynahu, iki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dökülürse efendim, nereden? Min haşyetillah, Allah'tan korktuğu için. Benim halim nice olacak, iyi kulluk yapamadım, yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim, aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan gözyaşlarını dökerse zikrederken, hatta yusibel arda min dumu'ihi, yerlere böyle gözyaşları inci taneleri gibi saçılırsa, damlarsa, yere değerse, lem yu'azzibhu yevmel kıyame, Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken, ağlayan kulunu efendim, yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni, sen gözü yaşlı, benden korkan, beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli, iyi bir Müslümandın diye Allah onu azaplandırmaz. Efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da bunun gibi yüzlerce hadisi şerif var. Zikrullah'ın kıymetini, takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu münasebetle söyleyeyim hemen. Bazı kimseler zikre karşı, bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, AIDS'ten korkuyor, vesaireden korkuyor, efendim ihtiyarlamaktan korkuyor, kadın hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor. Çeşit çeşit korkular var yani. Bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Allah kendisine asi olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumat var. Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. Yalan yanlış, yalancı gazeteler.

0: yazdığı yanlış bilgilerle bilgilenmiş, İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin sapık görüşleri onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Zikrin karşısında, halbuki hadiste Kur'an'da zikir var. Efendim haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında, halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey havfullah, haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmamak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler. Burada yine tasavvufun zaferini görüyoruz. Tasavvuf zafer kazanıyor bu hadisleri okudukça. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşık-ı sadık olmak, efendim ne kadar kıymetli insan, cehennemde yanmayacak, Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek, cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin, arif Müslüman eylesin, efendim ferasetli Müslüman eylesin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin, Allah'ın sevmediği işlerden, günahlardan, haramlardan uzak durmayı nasip eylesin. Evet, günahları işleyenler neden işliyorlar? Zevkli olduğundan işliyorlar. İçki zevkli, kumar zevkli, heyecanlı, efendim daha başka günahlar saymaya utanıyorum. Allah bizi basiretli kul eylesin. Efendim günahlardan uzak duran, sevapları işleyen, sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yolları saptırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. O da ne demek öyle? Nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif daha geldi bu zikirle ilgili olarak. 100 defa la ilahe illallah diyen kimse mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerine aldırmayın, Kur'an'a sımsıkı sarılın, sünnet-i seniyeyi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz. Tasavvufun hakikatini sezersiniz, takvayı anlarsınız, efendim marifetullah'a erersiniz, aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah sizi evliya eylesin, cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

silahlarla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Antoloji, sözün bahçesi. Antoloji kelime anlamıyla seçilmiş güzelliklerin bir araya getirilmesi demektir. Fransızca ontoloji üzerinden Türkçe'ye geçmiştir. Kökü eski Yunanca ontologia kelimesidir. Antos, çiçek. Legein, toplamak fiillerinden türetilmiştir. Yani çiçek demeti anlamına gelir. Bu yönüyle antoloji, edebiyatın bahçesinde açan en güzel çiçekleri derleyen bir gül destedir. Türk edebiyatında antolojinin ilk örnekleri nazire mecmuaları ve şuara tezkireleridir. Bu eserlerde şairlerin şiirlerinden örnekler, hayat hikayeleri ve üslup özellikleri yer alır. Batılı anlamda ilk örnek sayılan eser ise Ziya Paşa'nın Harabatı'dır. Bu eser klasik Türk şiirinden seçilmiş örnekleri bir araya getirmiştir. Böylece Doğu şiirini modern derleme anlayışıyla buluşturmuştur. Cumhuriyet döneminden itibaren antoloji sözcüğü

0: yerleşmiş. 1930'larda Türk Edebiyatı Antolojisi, Şiir Defteri, Türk Şiirinden Seçmeler gibi başlıklar yaygınlaşmıştır. O döneme kadarsa bu tür kitaplara müntehabat, güldeste, gülşen, numune gibi adlar verilmiştir. Necip Fazıl Kısakürek, Manzara adlı yazısında antolojileri eleştirirken şöyle diyor: "Antoloji havasızlıktan bayılmış sinekler gibi eski yeni genç ihtiyar bütün edebiyat şehitlerini bir anda canlandıran garip bir kimya kabıdır." Bu söz derleyicinin ciddiyetine ve ölçüsüne dikkat çeker. Her metin seçilmeye layık değildir. Antoloji bir değerler aynasıdır. Edebiyatın çiçekleri arasında yol almak isteyenler için antoloji kelimelerin en güzel demetidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler

Sözler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: bir mucit, bir icat.
1: Vitruvi ve heliosentrik gezegen sistemi. Endülüs'ün yetiştirdiği büyük astronomlardandır. Modern astronominin kurucusu olarak bilinir. Asıl adı Ebu İshak Nureddin el-Bitruci el-İşbili'dir. Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruç, bugünkü adıyla Petroche şehrinde doğduğu ve uzunca bir sürede İşbiliye'de yani Sevilya'da oturduğu için İşbili nisbesiyle anılmaktadır. Batılı literatürde Alpetragius adıyla tanınır. Ünlü bilgin İbn-i Tüfeil'in talebesiydi. Hocasının yönlendirmesiyle ilme yönelen Bitruci, kendini tamamen astronomiye vererek bu sahada verdiği eserlerle ilim öncüleri arasında yer aldı. İbn-i Rüşd'ün çağdaşı olduğunun dışında hayatı ve tahsil çevresi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Bitruci, astronomi tarihinde bir devir açan eserleriyle modern astronominin temeli olan heliosentrik gezegen sistemini ilk defa kuran bilgin oldu. Geçerli trigonometrik ispatlamalarda bir üstad oldu. Bunları açıklamak için onun sistemi şöyle özetlenebilir. 1. Bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğunu açıkladı. Batlamyus ise tek kutuplu olduğunu kabul ediyordu. 2. Gök cisimlerinin hareketlerinin doğudan batıya doğru olduğunu kabul etti. Batlamyus ise gezegenlerin hareketlerinin batıdan doğuya doğru olduğunu söylemişti. Bütün gök cisimleri gerçek ve

0: aklın ereceği biçimde mevcuttur dedi. Batlamyus'un ise gök cisimlerinin gerçek olmayan varlıklar olarak var olduğunu farz ediyordu. 4. Gök cisimlerinin hareketlerinin kutupları etrafında cereyan ettiğini söyledi. Batlamyus ise hareketin merkez etrafında döndüğünü söylüyordu. 5. Az yoğun gök cisimlerinin çok yoğun gök cisimlerine göre daha hızlı olduğunu söyledi. 6. Yıldızların bulunduğu gök tabakalarının değişken olduğunu söyledi. Batlamyus ise sabit olduğunu kabul etmişti. 7. Gezegenlerin günlük dönüşe sahip olduğunu kabul etmiş, Batlamyus ise gezegenlerin günlük dönüşlerini kabul etmemişti. 8. Yıldızların eşit zamanlarda eşit olmayan kavisler yaptığını, yıldızlar küresinin 3 hareketinin bulunduğunu bildirerek, bunların birincisinin boylam, ikincisinin enlem, üçüncüsünü günlük olarak vasıflandırdı. Batlamyus ise sadece boylam hareketi olduğunu kabul etmişti. 9. Hareketi yer değişiminin yanında hız ve enerjinin bir fonksiyonu olarak ifade etti. Batlamyus'a göre hareket sadece bir konum değişimiydi. 10. Gezegenleri yeniden tarif etti. Merkür'ü Güneş'in üstünde, Venüs'ü Güneş'in altında düşündü. Ptolemy onların her ikisinin de Güneş'in üstünde kabul etmiştir. Batlamyus ise onların her ikisini de Güneş'in altında düşünmüştür. Sonuç olarak Batrucci'nin yeni sistemi uzun yıllar gündemde kalan Batlamyus'un sisteminin yerine alarak modern çağlara ışık tutmuş, bu konudaki çalışmaları doğru yönde yönlendirmiştir. Kendinden sonra gelen bilim adamlarının çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırmasına neden olmuştur.
1: Bir mucit, bir icat.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin, manasını öğreteceksin, fıkıh öğreteceksin, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, tasavvufu öğrenecek, ihlası öğrenecek, temiz kalple iş yapmayı öğrenecek, öyle derin bir zat-ı muhterem olacak, o zaman baş tacı olacak. Al o zaman efendim başının üstünde gezdir, üzerinde başına tacı olsun insanların. Çünkü hazmetmiş dini, kimseyi sömürmek istemiyor, efendim bilmeden konuşmuyor, bilmediğini susuyor, bildiğini söylüyor ama bildiği de çok, derya gibi. Tamam, böyle insan. İşte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
0: Dostça bir tavsiye.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kureyş müşriklerinin nüfaseleri gizlice destekleyerek Huzaları öldürtmeleri. Şaban ayının başında Beni Bekriler'den nüfase oğulları Kureyş müşriklerinin eşrafının yanlarına gittiler. Müdic oğulları ise Hudeybiye muahidesi hükmünü bozmuş olmaktan sakındıkları için Beni Nüfaselerden uzak durdular. Nüfase oğulları düşmanları olan Huzalara karşı kendilerine adam ve silah vererek yardım etmelerini Kureyş müşriklerinden istediler. Huzaların vaktiyle adamlarını nasıl öldürmüş olduklarını anlattılar. Kureyş müşriklerine aralarındaki akrabalığı ve Hudeybiye muahidesinde nasıl kendilerinin tarafını tutup akt ve ahdlerine girdiklerini, Huzalarınsa Muhammed Aleyhisselam'ın akt ve ahdine girdiğini hatırlattılar. Bütün Kureyş müşriklerini bu işe seyirtir ve çok istekli buldular. Ebu Sufyan'a bu hususta danışılmamıştı. Onun bu işten haberi yoktu. Kureyş müşrikleri nüfase ve bekroğullarına silah, at ve adamlar vererek yardım edeceklerini söylediler. Yaptıkları yardımı Huzalar yüzünden doğabilecek sorumluluktan sakındıkları için gizli gizli yaptılar. Huzalarsa muahide halinin gereği olarak herhangi bir topluluğun baskınına uğramak endişesinden uzak ve gafil bulunuyorlardı. Öyle olmasaydı düşmanlarına karşı hazırlıklı ve tetikte bulunurlardı. Huzalar Mekke'nin aşağı tarafında Vetir diye anılan mevkide kendilerine ait bir suyun başında oturmaktaydılar. Vetir, Arafat Dağı ile Edam arasındadır. Edam da Mekke'nin en meşhur vadilerindendir. Beni Bekri kabilesinden Beni Dillerin başkanı ve kumandanı Nefel bin Muaviye idi. Beni Bekrilerin hepsi ona tabi değillerdi. Nefel bin Muaviye, Beni Dillerle Beni Bekrilerden kendisine tabi olanları yanına alarak Vetir'de suları başında oturan Huzalara geceliğin birden baskın yaptı. Huzaların birini yakalayıp öldürdü. İki taraf birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Kureyş müşrikleri ise Beni Bekirleri silahlarla, atlarla, kölelerle ve su ihtiyaçlarını karşılamakla desteklediler. İçlerinden bazıları da bizi şu gece karanlığında hiç kimse görmez, Muhammed bizim yaptığımızı bilmez diyerek geceliğin gizlice Beni Bekirlerin yanlarında çarpışmaya katıldılar. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden olup kendilerini bildirmemek için yüzlerini örterek gizlice çarpışmaya katılanlar arasında Safvan bin Ümeyye, Mikrez bin Hafs, Huvaytıb bin Abdülüzza, İkrime bin Ebu Cehil, Süheyl bin Amr, Şeybe bin Osman gibi kişiler ve köleleri de bulunuyordu. Beni Bekrilerin baskın gecesinde Huzalardan ilk yakalayıp öldürdükleri kişi Münebbih adındaki bir kimse olup kendisi çok korkak, yüreksiz bir kimseydi. Beni Nüfaselerin baskına geldiklerini Münebbih ile onun Temim adındaki arkadaşı görmüşlerdi. Münebbih arkadaşıyla birlikte Huzaları uyarmaya giderlerken ona "Ey Temim, sen kendini kurtarmaya bak. Bana gelince vallahi ben bir ölü gibiyimdir. Beni öldürseler de bıraksalar da birdir. Kalbim neredeyse duracak" dedi. Temim hemen kaçıp kurtuldu. Münebbih yakalanıp öldürüldü. Beni Bekriler Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla çarpışmaya devam ederek Huzaları yerlerinden ayırdılar ve hareme kadar sürdüler. Harem sınırını işaretleyen dikilmiş taşlara kadar çarpışmaktan, onları öldürmekten geri durmadılar. Harem sınırına varıp dayanınca Beni Bekriler kumandanlarına "Ey Nefel, biz harem dahiline girmiş bulunuyoruz. Allah'ından kork, Allah'ından kork. Sen harem dahiline girdin, haremi helalleştirme" dediler. Nefel, "Ağır bir söz ama bugün benim için bir ilah yoktur. Ey Bekroğulları, öcünüzü almaya bakınız. Vallahi siz haremde hırsızlık yaptığınız, bunda bir sakınca görmediğiniz halde orada öcünüzü almak için Huzaları ne diye öldürmeyeceksiniz" dedi. Huzalar geri çekile çekile Mekke'ye girdiler. Ve Huzalardan Büdeyl bin Verka ile köle Rafi'nin evine sığındılar. Büdeyl bin Verka'nın evine sığınanlar, Huzalardan kadınlar, çocuklar ve zayıf kimselerdi. Beni Bekriler onları Büdeyl bin Verka'nın evine sığınmak zorunda bıraktılar. Oraya sokuluncaya kadar da onları öldürmekten geri durmadılar. Bu hadise Hudeybiye muahedesinden 17-18 ay sonraydı.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
1: Değerli okurlar, 5. bölümümüzdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müşriklerin peygamberimize önemli ve çekici vaatleri. Gördüler ki peygamberi susturmanın imkanı yok ve belki de kazanacak, fırlamıştı yayından ok. Gönderdiler kendisine Utbe İbni Rebi'ayı. Utbe dedi, maksadın ne? Halledelim şu davayı. Arzun bize baş olmaksa baş bilelim seni, hay hay. Yok, asil bir kadın almak istiyorsan o da kolay. Bu davaya kalkışmaktan zenginlikse maksadınız, biz bunların bütününe razıyız tek, sen sus yalnız. Efendimiz buna karşı Utbe'ye şu mealdeki ayetleri okumuştu. Sen ey şanlı elçi, de ki ben siz gibi bir insanım, olunuyor vahiy bana. Mabudunuz bir tek ilah, doğrulunuz bütün ona. Yarlanmak umun ondan. Ya Muhammed bir de ki, yeri göğü iki günde yaratanın yok şeriki. Siz mi onu tanımaz da koşarsınız ona ortak? Odur bütün alemlerin tek ve eşsiz Rabbi ancak. Utbe artık değişmişti. Kur'an onu teshir etti. Peygamberin huzurundan sessiz sessiz çıktı gitti. Muhammed'in okuduğu bence dedi, dikkat değer. Ne vezin var ne kafiye, fakat şiire üstün şeyler. Ona engel olmazsanız iyi etmiş olursunuz. Maksadına ererse o, siz de şeref bulursunuz. Mühim bir mucize. İranlılar mecusiydi, batıl işler yaparlardı. Ateşlerin karşısında eğilirler, taparlardı. Şarki Roma devletini parçalayıp bitirdiler. Mazlumların ahlarını göklere dek yitirdiler. Kurtulmadı ellerinden ne Yahud ne Hristiyan, yüz binlerce insanları geçirdiler kılıçlardan. Taş üstünde taş kalmadı, dayandılar İstanbul'a. Artık ölüm döşeğine serilmişti Şarki Roma. Buna Mekke müşrikleri sevindiler pek ziyade. Müminler demişlerdi, mağlup onlar değil sade. Yeneceğiz biz de sizi, benzer bize İranlılar. Mağlup oldurumlar bakın, sizin gibi kitabı var. Eğer bir gün tutuşursak yenilmeniz muhakkaktır. İranlılar gibi er geç zafer bizim olacaktır. Müşriklerin sözlerinden Müslümanlar üzüldüler. Hadiseler karşısında kısıldılar, büzüldüler. O zaman bir sure inmiş, onda şöyle denilmiştir. Romalılar arzın yakın bir yerinde yenilmiştir. Fakat onlar bundan sonra mutlak galip gelecektir. Hem de birkaç yıl içinde buyruk hakkın evvelahir. O gün bütün müminler de inayetle sevinecek. Dilediği kimselere Allah yardım eyler yok şek. Pek izzetli, merhametli Rabbinin hak vaadi budur. Vaadinden de hiçbir zaman caymayacak ancak odur. Müşrikler bu tebşirleri eğlenceye almışlardı. Hatta onlar bir aralık bahislere dalmışlardı. Akıbeti bekleştiler. Birdenbire iş değişti. Ayaklandı Rumlar bir gün. Bu kabarış pek müthişti. Lakin yine hiçbir kimse zafer tahmin etmiyordu. Bozulmuştu maneviyat. Düşmana güç yetmiyordu. Fakat bütün buna rağmen peygamberlerin haberini tasdik etti hadiseler, Şarki Roma zaferini. Müşrikler bu mucizeyi şaşkın şaşkın seyrettiler. Müminler de o sırada kazandı bir büyük zafer. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Müşriklerin peygambere zulmü devam ediyordu. Bu uğurda Ebu Cehil çok aşırı gidiyordu. O püsküllü bela bir gün rastlamıştı, baktı dik dik, açtı hemen pis ağzını, bırakmadı söylenmedik. Bu kudurmuş azgın adam peygamberden ne isterdi? Kadınlardan biri bunu amcasına haber verdi. Hamza gayet cesaretli, temiz kalpli bir insandı. Yeğenine yapılana öfkelendi, içi yandı. Kimdi çatan Muhammed'e, kim istiyor bu savaşı? Silahını çıkarmadan vardı Ebu Cehil'e karşı. İşte ben de Müslümanım, karşındayım herif dedi. Yaptığın şu çılgınlığı bana da bir göster hadi. Ebu Cehil yılan gibi oradan hemen savuşmuştu. Hamza dönüp eve geldi. Hidayete kavuşmuştu. Hazreti Ömer'in İslam oluşu. Said ile eşi Fatma hidayete ermişlerdi. Fakat bunu gizli tutmak kararını vermişlerdi. Fatıma'nın genç kardeşi Hattaboğlu ünlü Ömer pek zalimdi müşrik iken. Canlar yakar, kollar büker. Ömer diyor, peygambere eza için ben bir gece dışarıya çıkmış idim. Geçmişti o benden önce. Girdi hemen Beytullah'a. Orada Hakk'a divan durdu. El Hakk'ı yüksek sesle gürül gürül okuyordu. Her şeyleri unutarak dinliyordum ben sadece. Kur'an benim üzerimde tesir yaptı son derece. Dedim kendi kendime ben, şair imiş bu zat gerçek. Kureyş'in bu husustaki sözleri hep doğru demek. Ben bunları söyler iken o şu ayeti etti tertil. Bu bir kerim elçi sözü, bir şairin sözü değil. Ne az iman edersiniz. İçimden al dedim. Mutlak bu adam bir kâhin imiş. İçimi de anladı bak. Bu kuruntum üzerimden geçmemişti belki bir an. İlahi bir belagatle şu cevabı verdi Kur'an. Şöyle cevap verdi Kur'an. Bu bir kâhin sözü değil. Ne az ibret alırsınız. Cenab-ı Hak tarafından indirildi bu yalınız.

Düşün, hallet önce bunları sen, başkasını sonra düşün. Gitti hemen Fatıma'ya, içeriden ses geliyordu. Bu ilahi Kur'an sesi gönülleri deliyordu. Ömer biraz dinleyerek içeriye daldı hemen, gösteriniz bana dedi, nedir, nerede o okunan? Kız kardeşi, eniştesi biraz ağır davrandılar. Ömer kızdı, sizin dedi işinizden haberim var. Müslüman da oldunuz ha, korkunuz yok demek benden. Durun size suçunuzun cezasını vereyim ben. Eniştesi üzerine kaplan gibi atılmıştı. Fatıma da durun diye boğuşmaya katılmıştı. Şiddetli bir yumruk ile yere düşüp yuvarlandı. Kanamıştı yüzü gözü. Zavallının canı yandı. Bağırarak Ömer dedi. İster öldür istersen ez. Hiçbir kuvvet dinimizden bizleri vazgeçiremez. Ömer hemen yumuşamıştı. Kuzum dedi. Gel bana bak. Şu okunan şeyi ben de istiyorum bir anlamak. Ona Kur'an sayfaları gösterildi en nihayet. Koyulmuştu okumaya Ömer onu ayet ayet. Okudukça değişiyor, hidayete eriyordu. O kahraman Ömer artık üzülüyor, eriyordu. Gözü ondan ayrılmıyor, yumuşuyordu katı özü. Kabil miydi yumuşamamak, okuduğu Allah sözü. Hadisçiler o sayfaya Taha'nın ilk kısmı diyor, tarihçiler bunu hadit olmak üzere naklediyor. Dinlemişti iki defa bu ilahi sesi Ömer. Gökler ile yerdekiler o Allah'ı tanır, över. Aziz hakim olan odur. Onun mülkü göklerle yer. Hem diriltir hem öldürür. Her nesneye gücü yeter. Odur evvel, odur ahir. Ne önü var ne sonu var. Açıktır o, gizlidir o. Her nesneyi ilmi kavrar. 6 günde halk eyleyen gökler ile yeri odur, sonra arş-ı celali'den emri tedbir eden odur. Bilir yere gireni o, sonra ondan çıkanı da, bilir gökten ineni hem, sonra ona kalkanı da. Her nerede olsanız da o sizinle beraberdir. Hem siz neler yaparsanız Allah görür, gözetlerdir. Göklerle yer mülkü onun, döner ona bütün umur. Katar geceyi gündüze, gündüzü de geceye kor. Bilir bütün göğüslerin gizlediği emelleri. Öyleyse tasdik edin Allah ile peygamberi. Ömer hemen tereddütsüz iman ettim ben de dedi. Şimdi artık canı gibi seviyordu Muhammed'i. Gizlendiği bir köşeden Habbab birden fırlayarak nasıl dedi kabul oldu peygamberin duası bak. O sırada ulu elçi Safa Dağı eteğinde ki Erkam'ın evindeydi, korku onun ne denginde. Gitti Ömer yalın kılıç, sahabiler kuşkulandı, Efendimiz gelsin diye pek yumuşak bir dil kullandı. Hamza orada birisine kalk Ömer'i içeri sok, iyilikle geldi ise kendisine diyecek yok. Varsa kötü bir maksadı, vallah kendi kılıcıyla kellesini uçururum demiş idi son hıncıyla. Efendimiz güler yüzle kalkıp onu karşıladı. Yakasından tuttu hemen, gönlüne nur aşıladı. Hadi bana anlat Ömer, niye geldin sen demişti. Ömer titrek bir ses ile İslam oldum ben demişti. Hakk'ın yüce peygamberi sevinçlerle tekbir aldı. Bu tekbirin heybetinden putperestler dona kaldı. Dava nasıl başlamıştı, gördünüz ya nasıl bitti? Çünkü Hakk'ın sevgilisi bu iş için dua etti. Müşriklerin tek güvencesi Ömer'i gör şimdi geldi. Kâbe'de ilk toplu namaz kılmayı o etti elde. Yavrusunu sağ sağ gömer hiçbir acı duymazken dün, karıncayı çiğnemekten ürperirdi Ömer bugün. İslamiyet güneşinin sıcağıyla içi doldu. Onun cihan tarihinde adı Büyük Ömer oldu. Müşrikler işkenceyi şiddetlendirdiler. Hak dininin yolcuları yaradana dayandılar. Peygamberin çevresinde ölüp ölüp canlandılar. Ağır çetin işkenceler onları hiç bükemedi. Şirkin kanlı kelpeteni imanları sökemedi. Müşriklerin işkencesi peygamberi çok incitti. Bir kıtlık ver Rabbim diye el kaldırıp dua etti. Düşmedi hiçbir damla yaş, kuraklıklar çöküverdi. Baş gösterdi her tarafta, pek korkunç bir açlık derdi. Kokmuş kuru derileri et yerine aşladılar. Böylece hak düşmanları leş yemeye başladılar. Zayıf cansız düşmüşlerdi, gözlerinin söndü feri. Ebu Sufyan bir gün gelip gördü ulu peygamberi.
Sen dedi, çok şefkatlisin, kırılıyor insan hayvan, kurtulalım şu kıtlıktan.

haller yaman. Sızlamış da yürekçiyi, el kaldırıp dua etti. Ebu Sufyan sevinerek izi sıra döndü gitti. Ay yarılma mucizesi. Efendimiz Mina'dayken müşriklerden birkaç kişi aciz kılmak, susturmak için pişirdiler hemen işi. Ey Muhammed sen dediler, şuracıkta haydi bize, gösteriver eğer gerçek peygambersen bir mucize. Ulu elçi birdenbire göğe dikti parmağını, mucizeyle alt üst etti müşriklerin dimağını. Ortasından yarıldı ay, Hira kaldı arasında. Hiçbir ışık görülmedi yüreklerin karasında. Doğruluktan yan çizdiler, eğmediler hakka boyun. Büyülendik biz dediler, bu işinde var bir oyun. Biz bir kez de yarın sabah yolculara soralım dur. Hakikaten ay yarılmış, böyle bir şey olmuş mudur? İmansızlar bunu gelen yolculara gidip sordu. Anladılar doğruymuş, fakat iman etmek zordu. Müslümanların Habeşistan'a göçmeleri. Günden güne artıyordu müşriklerin işkencesi. Peygamberin hatırına geldi hicret düşüncesi. Müminlere bence dedi, siz Habeş'e hicret edin. Orası çok selamettir. Bugün yarın kalkın gidin. 4 kadınla 12 er yola çıktı ilk kafile. Uzun uzun çöl aşarak ulaştılar bir sahile. 5'er dirhem navlun verip bir gemiye atladılar. Habeş şahı müminlere davrandı pek cemilkar. Kurtulunca işkenceden müminlerin bir avucu, peygamberle kalanlara bindi zulmün ağır ucu. Cafer başta olmak üzere gitti tekrar 90 kişi. Hiç de hayra yormuyordu müşrikler bu çekilişi. As'ın oğlu Amr ile daha başka bir kişiye verip mühim hediyeler gönderdiler Necaşi'ye. Maksatları müminlerin teslimini istemekti. Onlara hiç duyulmadık işkenceler işlemekti. Giden heyet elde etti önce saray erkanını. Ertesi gün görmüşlerdi Habeşlerin hakanını. Dediler bu kimselerin dini uymaz sizin dine. Şaşılacak din buldular. Benzemez hem bizimkine. Herhalde bu suçluları bize teslim buyurunuz. Ününüzü böylelikle yurdumuza duyurunuz. Cafer Necaşi'nin huzurunda. Habeşlerin hükümdarı müminleri getirerek sizin dedi dininizi öğrenmemiz oldu gerek. Cafer dedi biz batıla hak der, hakka batıl derdik. Çirkin iğrenç işler yapar, puta tapar, leşler yerdik. İnsanlık ne, komşuluk ne, tanımazdık nedir hukuk. Yalnız kuvvet kanununu hak olarak tanıyorduk. Yükselirdi her tarafta kuvvetlinin sesi ancak derken bize içimizden bir zat saldı Cenab-ı Hak. Bu zat gayet doğru sözlü, pak soylu bir şahsiyetti. Bizi Hakk'ın birliğine inanmaya davet etti. İnsanlara acımayı, doğruluğu emreyledi. Kadınların namusunu çiğnemeyin sakın dedi. Yetimlerin mallarına dokunmaktan alıkoydu. Günahlardan, fenalıktan sakındıran bizi oydu. Namaz, zekat, oruç gibi güzel güzel ibadete alıştırdı bizleri o, eriştirdi hidayete. Biz dinledik buyruğunu, biz inandık ona ancak, milletimiz istiyordu bizi yine müşrik yapmak. Bunun için türlü türlü işkenceye uğrattılar, biz de artık yurdumuzdan ayrılmaya karar verdik. Canımızı güç hal ile atabildik ülkenize, geldik bugün sığındık biz hamiyetli gölgenize. Cafer Meryem suresinden okumuştu birkaç ayet. Habeşlerin hükümdarı hoşlanmıştı bundan gayet. Demişti and içerim ki kutsi kitap ile Kur'an aynı göğün ışıkları fışkırmıştır bir menbaadan. Dönüp Kureyş heyetine size dedi bunları biz vermemeye karar verdik. Artık gidebilirsiniz. Amr İbni As, Necaşe'nin huzuruna çıktı tekrar. Sizin dedi dininizi beğenmiyor bu adamlar. Cafer'e siz İsa için ne dersiniz diye sordu. Necaşi'ye göre buna cevap vermek epey zordu. Cafer dedi, Meryem oğlu İsa Hakk'ın bir kuludur. Kendisi hem Rabbimizin kelimesi hem Resulüdür. Müminlerin inançları ey hükümdar, böyle tekmil. Necaşi de zaten dedi, o da bundan fazla değil. Hazreti Ebu Bekir'in hicrete mecbur oluşu. Ebu Bekir'in yanık sesi yürekleri dağlar idi. Kur'an'ı pek hazin okur, çok vakitler ağlar idi. Uğruyordu işkenceye bu yüzden o bütün bütün. Mekke'yi terk eylemeye zaruret hissetti bir gün.
Sabahleyin yola çıkıp Badiye'ye yönelmişti. Yolda kare oymağının başkanına rast gelmişti. Başkan sordu, bu ne haldir? O da ona, Kureyş dedi, öz yurdumda oturmama müsaade eylemedi. Bunun için yakın uzak bir yer bulup gideceğim. Orada Hakk'a serbest serbest ibadetler edeceğim. Oymak beyi oldu bundan son derece müteessiz. Son derece müteessir. Korurum ben seni dedi. Geri dön ey Ebu Bekir. Gidip çattı müşriklere. Ben size çok şaştım dedi. Kovulur mu hiç böyle zat? Bu işi kim akleyledi? Demişlerdi, Kur'an'ı o, okur ise gizli sessiz, bu şehirde kalmasına müsaade edelim biz. Ebu Bekir bu teklife muvafakat ettiğini açar. Fakat iman cezbesini kısmaya hiç imkan mı var? Ebu Bekir'in bu halini işitince Oymak Bey'i, senin dedi üzerinden çektim artık himayeyi. Ebu Bekir, kuzum dedi ihtiyacım yoktur sana, kainatı yaratanın koruması yeter bana. Müslümanların Ebu Talip mahallesinde ablukası. Geçti dinin 7 yılı, sessiz sessiz, yavaş yavaş. Haşimiler peygamberin yoluna hep koydular baş. Son nefese kadar onu korumaya azmettiler. Fakat Hakk'ın düşmanları sanma bunu hazmettiler. Büyük küçük oymaklar hep bir gün sarı vermişlerdi. Müminleri yok etmek için şu kararı vermişlerdi. Müminlerle akrabalık, alışveriş olmayacak. Muhammed'i terke kadar onlara her gıda yasak. Bu boykotu yazıp Mansur astı Kabe duvarına. Ebu Talip vakıf oldu Kureyş'in bu kararına. Müşriklere sezdirmeden çoluk çocuk kadın erkek şibe gidip sığındılar evlerini terk ederek.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişe

neşeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etani atim min indi Rabbi fehayyareni beyne en yedhule nisfu ümmeti el cennete ve beyne şefa'a fakhtertu şefa'a ve hiye limen mate la yüşriku billahi şey'en. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyuruyor ki etani atin min indi Rabbi. Rabbimin huzurundan bana gelen bir şey geldi. Bir haberci, bir melek geldi bana. Fehayyereni, beni muhayyer bıraktı. Nasıl istersem öyle yapmak hususunda serbest bıraktı. Tercih hakkını bana verdi. Beyne en yedhule nısfı ümmeti yel cennete. Ümmetimin yarısının cennete girmesi. Ve beyne şefa'a. Veyahut da benim günahkarlara şefaat etmem hususunda beni serbest bıraktı. Hangisini istersen seç ya Resulallah. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor dedi. Serbest bıraktı. Fakhtertü şefaate. Ben de şefaat etmeyi ümmetimin yarısının cennete girmesinden tercih ettim. Şefaat edeyim dedim. Yani şefaat edince ümmetinin daha çoğu girecek diye, cennete öylece daha çok girecek diye, daha karlı diye düşündüğü için şefaat hakkını kullanmayı tercih etti. Ve hiye, yani bu şefaat limen mate la yüşrike billahi şey'a, Allah'a şerik koşmadan, müşrik olmadan ölen her kula nasip olacak şefaatim. Allah'ı bir biliyor, Allah'a şerik koşmuyor, şerik koşmadan yaşamış, ölmüş, müşrik olmadan, ona benim şefaatim nail olacak, şefaatim erecek, ulaşacak. Bu Tirmizi, Ebu Davud, Taberani İbni Hibban, Avf İbni Malik'ten, Ahmed İbni Hanbel de Ebu Musa'dan ve Muaz'dan Rıdvanullah Aleyhi Mecmain rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Kaynakları görüldüğü gibi kıymetli kaynaklar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati Allah'a şerik koşmayan her ümmetin Muhammed ferdine ulaşacak. Peygamber Efendimizin şefaatiyle inşallah cennete girecekler. Hatta bu hususta Ebu Zerri Gıfari'den İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif daha var. Ebu Zerri Gıfari bildirmiş. Cebrail bana geldi ve beni müjdeledi ki senin ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmadan ölenler, imanını koruyarak ölenler cennete girecek deyince demiş ki fekultu ve in zena ve serka, yani büyük günahlar işlemiş olsa, vaktiyle zina etmiş, hırsızlık yapmış da olsa mı dedim. Kale ve in zena ve in serka, evet o günahları işlemiş bile olsa, müşrik olmadan imanla göçmüşse girecek. Zina etmiş olsa da, hırsızlık etse de mi diye gene sormuş Ebu Zerri Gıfari. Evet, bir daha zina etmiş olsa da, hırsızlık yapmış olsa da mı? Evet, Ebu Zerri'nin burnu yere sürse de öyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani bir türlü hazmedemiyor Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anh. Çok affolmaz suç diye düşünüyor ama Cenab-ı Hak tevbeleri kabul edici, kusurları affedici, günahları bağışlayıcı olduğundan bağışlattırıyor. Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirtiyor. Diğer hadis-i şerifte etani Cibril ve yebtesimu. Fekultu mimme tezhakkale min rahimin muallakatin bil arşı ted'u ala men kata'aha. Kultu kem beynehuma kale hamsetü abain. Bana Cebrail aleyhisselam geldi, güler vaziyette, mütebessim bir şekilde geldi. Ben de ona neden güldüğünü sordum diyor Peygamber Efendimiz. Niye gülüyorsun? O da dedi ki, min rahimin muallakatin bil arş. Akrabalık arşa yapışmış, arş-ı rahmana yapışmış. Efendim, tedu ala men kata'aha. Akrabalık bağlarına riayet etmeyenlerin aleyhine dua ediyor. Şimdi ala da'a ala ile kullanılırsa beddua etmek manasına gelir. Aleyhine dua etmek manasına gelir yani. Da'a li ile kullanılırsa da'avtu lehu, ben ona dua ettim, onun için dua ettim manasına gelir. Da'avtu aleyhi derse ben onun aleyhine dua ettim demek olur. Burada ala ile kullanılmış. Yani tılayı, rahimi terk eden, akrabalıkları gözetmeyenin aleyhine dua ediyordu rahim, akrabalık. Yani beddua ediyordu gibi. Ama Cebrail aleyhisselam bedduaya niye gülüyor? Oradan acaba buradaki ala, aleyhine dua etmek manasına değil mi diye, veyahut lehine dua etmek manasını istiyor insan yani. Akrabalık bağlarına riayet edenin kurtulması, Allah'ın rahmetine ermesine böyle olumlu bir şeye güler diye düşünüyor insan. Ama böyle gelmiş. Demek ki akrabalık bağlarına riayet çok önemli. Nereden baksak o anlaşılıyor. Akrabaları gözetmek lazım, yoklamak lazım. Uzaktaysa telefon etmek lazım. İhtiyacı varsa, ihtiyacını kendisi de zenginse karşılamak lazım. Yani akrabalarla ilgilenecek. Peki kimler akraba? Peygamber Efendimiz sormuş ki, "Gultu kem beynehuma?" Yani kendisiyle kime kadar akraba sayılacak? Kale hamsetu abain, beş baba. Beş nesil, babası bir, dedesi iki, dedesinin dedesi dört, ondan sonrası beş. O kadar geniş kimselere bakması lazım. Tüm akrabalarını gözetmesi lazım. Şimdi bizim köyde ekseriyetle, tabii asırlardır aynı yerde yaşadıkları için birbirleriyle akrabadır. Benim annemle babam akraba zaten. Annemin dedeleri kardeşmiş efendim. Onların büyük hoca ninemiz varmış. Köyün çoğu akraba. Bu hesaba göre hepsine güzel muamele etmek, sıla-i rahim yapmak, gözetmek gerekiyor. İslam'da sıla-i rahim çok önemli bir vazife. Çok hadis-i şerifler var bu konuda. Bu hadis-i şerif zayıf da olsa sıla-i rahime çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etani Cibrilu anifen ve kâle inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kultu ecel İnna lillahi ve inna ileyhi raciun fi mezake ya Cibril. Fekale inne ümmeteke müftetinetün ba'deke bi kalilin mineddehri gayri kesirin. Kultu fitneti küfrin ev fitneti dalaletin. Kale küllü zalike seyekun. Kultu ve min eyne zake ve ene tarikun fihim kitaballah. Kale bi kitabillahi yadillune ve evveli zalike min kıbeli kurraihim ve ümeraihim yemne'ul ümera'un nase hukukahım ve la yu'tunaha ve yaktetilu ve yettebi'ul kurra'u ha'ula'il ümera feyemuddune fil gayyi thümme la yuksirun. Kultu ya Cibrillu febime selime men selime minhum kale bil kefi ve sabri in utullezi lehum ahazuhu ve in muni'uhu terekuhu. Hakim rivayet etmiş Ömer radıyallahu ahde. Etani Cibrilu fekale ya Muhammed Rabbeke yukri'u aleyke selam ve yekulu leke inne min ibadi men la yasluhu imanuhu illa bil gına وَلَوْ اَفْكَرْتُهُ لَكَفَرَ وَاِنَّ مِنْ اِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُهُ اِيمَانُهُ اِلَّا بِالْفَقْرِ وَلَوْ اَوْنَيْتَهُ لَكَفَرَ ve inne min ibadi men la yasuhu imanuhu illa bis sıhhati velev askamtehu le kefer. Ömer radıyallahu ahden Hatib-i Bağdadi rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki ya Muhammed Rabbeke yukri ve aleykesselam. Mevlan, Rabbin sana selam eğiliyor, selam gönderiyor ve yekul leke ve sana buyuruyor ki inne min ibadi, benim kullarımın içinden bazıları vardır ki men la yasluhu imanuhu illa bil gına, imanı ancak zengin olduğu zaman sağlam durur. Velev efkartuhu lekefere, eğer ben onu fakirliğe düşürsem dayanamaz, isyan eder veyahut sabır edemez, günahlara sapar, kafir olur. Bazı insanlar böyle. Ve inne min ibadi, yine kullarımdan öyleleri vardır ki la yasluhu imanuhu illa bil fakir, onların da imanı ancak fakru zaruret içinde olurlarsa doğru düzgün kalır. Yalvarırlar, yakarırlar Cenab-ı Hakk'a, ibadet ve taat ederler. Velev ağneytuhu lekefere, onu zengin etsem, parayı versem şaşırır, şımarır, sapıtır, günahlara dalar. Ve inne min ibadi men la yasluhu imanuhu illa bis sıhhati, yine kullarımdan bazıları vardır ki imanı ancak sağlıklı, afiyetli olursa ayakta durur. Hastalık masalık olsa velev aksemtuhu lekefere, eğer ben ona hastalık versem acısına, ızdırabına, şeyine tahammül edemez, hududu aşar, yanlış davranışlarda bulunur, kafir olur. Yani kullar çeşit çeşit huylarda oluyorlar. Huyuna göre de Cenab-ı Hak efendim tabiatına göre de imtihanını oradan veriyor. Hepsi aynı durumda olmuyor. Kimisi sağlam oluyor, kimisi efendim dayanıksız oluyor, kimisi sabırlı oluyor, kimisi azıcık bir baskıda kulluk görevlerini yapamaz duruma geliveriyor. Allah-u Teala Hazretleri yardımcımız olsun. Dualardan bir tanesi, Peygamber Efendimiz'in tavsiye eylediği dualardan bir tanesi var ki Allahümme inni ala eda-i şükrike ve zikrike ve hüsni ibadetike. Böyle dua etmeyi Peygamber Efendimiz'e öğretmiş Cebrail aleyhisselam. Manası şu: Allahümme ya Rabbi inni, bana yardım eyle ala eda-i şükrike, verdiğin nimetlere şükretme konusunda nimetlere şükür edebilmem için bana yardım eyle. Ve zikrike, ve seni zikretmem konusunda bana yardım eyle. Ve husni ibadetike, ve sana güzel ibadet, kulluk yapabilmem hususunda bana yardım eyle. Cenab-ı Hak yardım ederse efendim nimetlerine şükrü Allah'ın istediği şekilde yapabilir. Cenab-ı Hak yardım ederse Cenab-ı Hakk'ı sevdiği veçhile zikredebilir. Cenab-ı Hak tevfikini refik eder, yardım ederse Cenab-ı Hakk'a efendim güzel kulluk yapar. Yardımını çekiverse, şartları değiştiriverse ondan sonra artık seyret bakalım halini. Maalesef işte biz aciz, naçiz kullarız. Varlığımız Allah'tan, nimetler Allah'tan, ibadete, taate, kuvvet de Allah'tan. Eğer yardım ederse imtihanı başarırız, kurtuluruz. Yardım etmezse imtihanı kaybederiz, ayağımız kayar gider, şaşırırız, sapıtırız. Hiç ibadetimize, halimize, gidişimize güvenecek bir durumumuz yoktur. Bir anda Allah'ın düşmanı, kovulmuş şeytan, şeytan-ı racim gelir, insanın aklını çeler, kalbini bozar, vesveseyi verir, imanını zedeler, raydan çıkartır, tepesi taklak düşürebilir. Onun için devamlı tevazu üzere, devamlı tazarru ve niyaz üzere olmamız lazım. Aman ya Rabbi, ayağımı kaydırma. Aman ya Rabbi, yoldan çıkartma. Aman ya Rabbi, şeytana kananlardan eyleme. Aman ya Rabbi, nefsine mağlup olanlardan eyleme. Her şeyim senden. Yardım edersen kurtulurum. Senden yardım istiyorum. Yardım etmezsen helak olurum. Ya Rabbi, beni helak etme diye dua etmekten başka bir çare görmüyorum. Çünkü fakirlikte sapıtacak insana fakirlik verdi mi çok zordur zenginlikten sonra fakirlik. Hasta, sağlıklı, turp gibi yaşayan insana bir hastalık verdi mi ağrı sızı zordur. Kimisi intihar ediyor. Amansız hastalığa düştüğünü veya acı çok çektiğini bakıyor, çaresiz görüyor. Çeşitli şeyler, olaylar okuyoruz gazetelerde. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde yardım eylesin. Yolunda daim eylesin. Mütevazi kullar olmayı nasip eylesin. Nimetlerine mazhar eylesin. Sağlıkla, afiyetle yaşattırsın. Huzuruna şu dünya imtihanını başarmış olarak varmayı sonuç olarak nasip eylesin. İmanı kamil ile ahirete göçelim. Rabbimiz lütfuyla, keremiyle bizi cennetine dahil eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvanı ekberine vasıl eylesin. Çok yalvarıp, çok müteyakkız duralım. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O muttakilere doğru yolu gösterendir.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından

0: gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İbrahim Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de ibretlerle dolu olan ve dua örnekleri içeren surelerden biri olan İbrahim Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 35-41. Ayetlerinde Hazreti İbrahim ve ailesinden bahsettiği için bu adı alan sure 52 ayetten oluşuyor. Surede vahyin hidayet kaynağı oluşu, peygamberlerin sorumluluklarını ifa ettikleri, kötülerin engellemelerine karşı müminlerin dikkatli olması gerektiği, İbrahim Aleyhisselam'ın duası, Allah'ın insanlara mühlet verdiği anlatılmakta. Surede geçen İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine, nesline, anne babasına ettiği dua hepimize bir örnek niteliğinde. Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. İbrahim Suresi, Kur'an'ın akıl sahibi insanların düşünüp öğüt almaları için geldiğini vurgulayan ayetle biter. Bu, Kur'an, İnsanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Hürmetlerimizi ve selamlarımızı ileterek bir Şehri İstanbul programına ve yolculuğuna daha başlıyoruz efendim. Bu programımızda önce Üsküdar'a uğrayacağız. Üsküdar sehaveti ve Üsküdar'ın kaybolan lezzetlerinden söz etmeye çalışacağız. Ardından yarım kalan bir bölümü tamamlamak üzere yine Fatih Camii Haziresi'ni ziyaret ederek buradaki metfun meşhurlardan söz edeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

Zaman zaman İstanbul hatıralarına yer veriyoruz programımızda. Bildiğiniz gibi değerli dinleyicilerimiz, bu hatıralar eşliğinde eski ve yeni İstanbul günlerini uzatmaya çalışıyoruz. Merhum Ahmet Yüksel Özemri'nin Üsküdar, Ah Üsküdar isimli eserinden Üsküdar Sehaveti bölümünü aktarmaya çalışalım. Efendim, sehavet hiçbir karşılık beklemeden ve kimse bir şey istemeden lütuf etme, kerem, cömertlik şeklinde tanımlanıyor. Bu dipnotu da aktarmış Özemri. Çocukluğum ve gençliğimin Üsküdar'ında beşeri münasebetlerin en bariz ve en belirleyici özelliği neydi diye sorsalar, buna hiç düşünmeden vereceğim cevap sehavettir, diyor. Bu özellik İhsaniye gibi Üsküdar'ın nispeten aristokratik sayılacak semtlerinin de fıkra-i sabirinin mesken tuttuğu selamsız tabaklar ya da çavuş deresi gibi semtlerinin de Üsküdar çarşısı esnafının da balaban bıçkınlarının da ortak hasletiyiz. Çarşının Müslüman esnafı da gayrimüslim esnafı da sabahleyin birbirini gözetler. Eğer kendisi siftah etmiş de komşusu daha henüz siftah etmemişse ikinci gelen müşterisini, efendim komşum henüz siftah etmedi, rica etsem ona gidebilir misiniz diye müşteriyi komşusuna yönlendirirdi. Bu hepimizin bildiği, hatırladığı bir Üsküdar özelliği ve güzelliği. Müşteriye kazık atmak şöyle dursun, esnaf İslami tasarruf endişesiyle müşterinin fuzuli para harcamasına bile dikkat ederdi. Kasaya gidecek olan paranın daha fazla olması esnaf için asla bir cazibe teşkil etmezdi. Mesela bir aktar dükkanında 50 kuruşluk çekilmiş karabiber almak isteyen müşteriye bayatlayınca kokusunu kaybedeceği hatırlatılarak şimdilik 25 kuruşluk karabiber almanın daha isabetli olacağı ikaz edilirdi. Şimdi çok gülünç ve hayal gibi geliyor. Bu bir örnek. Bunun gibi daha nice pek çok şeyi sıralayabiliriz. Bayatlayabilir düşüncesi ve endişesiyle, kokusunu kaybedebileceği düşüncesiyle, özelliğini yitirebileceği endişesiyle 50 kuruş yerine 25 kuruşluk almanın daha evla olacağı. Bir kanaatkarlık, bir vefakarlık ve bu anlamda aslında müşteriyi de kazanma, güvenini de kazanma, dostluğunu kazanma, para kazanmanın esas teşkil etmediği, muhabbetin daim olduğu, karşılıklı gözetimin esas alındığı bir devir esasen. Şimdi ise böyle bir şeyden bahsetmek oldukça güç ve tırnak içi modern zaman için gülünç. Müşterinin hakkının geçmemesi için malın ambalajlandığı kağıdın aynısı terazinin ağırlık kefesine dara olarak konur ve daha da garantili olsun diye ayrıca tartılan malın birkaç gram daha ağır çekmesine özen gösterilirdi. Dikkate değer bir başka hususta müşterinin içinde baharat veya kokulu başka bir yahut da birden çok madde bulunan birkaç kalem nesne satın alması halinde kokulu olanlarının mutlaka kokularını dışarıya vurmayacak ikinci bir kağıtla ambalajlanması ve bu türlü ambalajlanmış kokulu maddelerin bir arada ayrı, diğerlerin de bir arada ayrı paketlendikten sonra hepsinin beraberce paket edilmesiydi. O devirde Üsküdar esnafının teraziyi hiç dengelememek gibi tuhaf bir adeti vardı. İster manavda, ister bakkalda, ister kasapta, isterse balıkçıda olsun, ne tartılırsa tartılsın, tartılan tarafın kefesi daima ağır basardı. Tartılan ister patlıcan, ister domates, ister pırasa, ister kıyma, ister uskumru, ister bulgur olsun, terazi tam dengelenmişken tartılan tarafa bunlardan bir miktar daha atılırdı. Hele o devrin kasapları asla yarım kilo kıymayı 50 gramlık mukavva ile birlikte tartan ve onun da kilosunu müşteriye et fiyatından vermeye kalkışanlardan değildi. Esnaf haramdan korkar, bunun için de betim bereketimdir diyerek müşteriye daima bir nebze fazla mal tartardı. Fırınların, manavların ve kasapların bile kendilerine mahsus fıkarası vardı. Satılamamış da bayatlamış ekmekler, çürümeye henüz yüz tutmuş sebze ve meyve, etlerden arta kalan büyük kemikler gün sonunda bir fıkaraya tahsis edilirdi. Aşçı dükkanları bile ertesi güne bırakmak istemedikleri yemekleri akşam kapılarının önünden geçen fıkaraya hediye ederlerdi.
Üsküdar'da bazı mahallelerde hepinizin bileceği üzere fıkara taşı bulunurdu. Mahalle sakinleri yatsı namazına camiye giderken taşın kovuğuna bir miktar para bırakırlardı. Yatsı namazından sonra camiden ihtiyacı olanlar en son çıkar ve taşın yanından geçerken taşın kovuğuna ellerini daldırarak bir miktar para alırlardı. Kimse paranın hepsini kaldırmayı düşünmezdi. Ertesi günün ekmek parasını almak onlara yeterdi. Öyle ki ertesi sabah fıkara taşında hala para kalmış olduğu dahi vakiydi. Bu da oldukça şaşırtıcı bir durum aslında bugün için. Üsküdar ahalisi sokağa çıkarken fakirlere vermek üzere cebinde daima bozuk para bulundururdu. İsteyene sadaka mutlaka verilirdi. Fıkara sarhoş bile olsa asla tahkir edilmezdi. Sarhoşa nasihatin tesir etmeyeceğini iyi bilen Üsküdarlılar yalnızca Allah ikrarlarını versin, umurunu hayra tebdil etsin evladım diye dua eder. Cevap olarak da amin efendim Allah sizden razı olsun duasını alırlardı. Üsküdar'ın resmi ve gayri resmi hekimleri de birer sehavet timsaliydiler. Attarlık yalnızca ıtır, baharat, boya, şifalı ot, kimyevi bazı maddeleri satmaktan ibaret değil. Attarlık aynı zamanda insanların rahatsızlıklarını gidermeyi de falan bir nevi pratik hekimliktirdi. Kuru öksürükten, kabızlıktan, halsizlikten, çubandan, kapanmayan yaradan, adeli ağrısından, kırıklardan ve daha bir sürü illetten muzdarip olanlar çareyi attar dükkanlarında ararlardı. Hekimler hastanın teşhisini koyup reçetesini yazdılar mıydı? Hastalık geçinceye kadar sabah akşam hastaya vizitaya gelir, derecesini ve tansiyonunu ölçer, göğsünü dinler ve gerekirse yeni ilaçlar yazarlardı. Bu mesaileri için fazladan bir ücret almazlardı. Hepsi ilk vizit adı aldıkları 100 kuruşa dahil olan hizmetlerdi bunlar. Eğer hasta fakir biri ise her iki hekimin de asla ücret almadığı, üstelik bir de yazdıkları reçetenin bedeli olabilecek bir meblağı da çaktırmadan hastanın yastığının altına bıraktıkları herkes tarafından bilinirdi. Hekimler geceliğin hastaya çağrıldıkları zaman saat kaç olursa olsun hastanın ayağını mutlaka giderlerdi diye devam ediyor bu güzel satırlar. Hep aslında vurguladığımız konu komşunun birbirini kolladığı, halini hatrını sorduğunu, biri darda olduğunda hepsinin yardımına koştuğunu, bir sokakta bir mahallede bulunanların sanki birer akrabaymış gibi, sanki aynı evde yaşıyorlarmış gibi birbirini kollayıp gözettiklerini, iyi günde de kötü günde de birlikte olduklarını, hastasını, dara düşmüşünü gözettiklerini. İşte bir örnek. Bir doktorun yastığın altına reçetenin karşılığı olan meblağı bırakması bile o yılların hoş, güzel hasletleri arasında. Günümüzle kıyaslandığında tırnak içi gülünç gelen, hayal gibi gelen bu ifadeler aslında o yılların Üsküdar'ının, İstanbul'unun, Anadolu'nun birçok şehrinin en güzel yanları arasında. Günümüzde bunları sürdürmek oldukça zor. Belki nüfus artık çok kalabalık olduğundan ve bu güzel hasletleri yaşatabilmenin oldukça zor olduğundan, belki hayatın değişmesinden, belki bununla birlikte bizim değişmemizden, artık sadece kendimizi düşünüyor olmaktan dolayı unuttuğumuz, unutturulan güzel hasletler bunlar.

İnsanın çocukluğunda tatmış olduğu bazı lezzetlerin hatırası nedense daha zinde oluyor. Eğer bu lezzetler hiçbir değişikliğe uğramadan onun ileri yaşlarına kadar baki kalırlarsa ortaya bir mesele çıkmıyor da bunların değişime uğraması insanın akıp giden yıllarını ve çevresinin değişimini teessürle yad etmesine yol açıyor. Merhum Özdemir, her çocuk gibi ben de dondurmayı çok severdim. O kadar ki her sene kaç kere dondurma yediğimin istatistiğini bile tutardım. Hiç unutmam. İlkokulda 3. sınıfa geçtiğim yaz döneminde 86 kere. 4. sınıfa geçtiğim yaz döneminde ise boğmacadan yeni kurtulmuş olduğum için ve o da gizlice olmak üzere yalnızca 9 kere dondurma yiyebilmiştim. Öğleden sonra mahalleden geçen seyyar dondurmacıların envai türlü dondurmalarının lezzeti damağımda kalmıştır. Hele kaybaklı dondurmanın sütüne katılan şeker ve sahlep oranındaki isabeti ve bunun nefis lezzetini en az 55 yıldır başka birinde bulamadım diyor. Zaten pahalı bahanesiyle kaymaklı dondurmaya artık sahlep katmıyorlar. O zamandan beri de hakiki limondan, vişneden ve Osmanlı çileğinden yapılmış dondurmalar da kalmadı. Hele mis gibi kokan top atan kavunundan ve can eriğinden yapılmış olanlarının bırakın cismine ismine bile rastlamadım. Üsküdar'ın bir daha geri dönmemek üzere bu kabil göçüp gitmiş lezzetleri pek çok. Hepsini tadat etmek mümkün değil. Bu kayıpların kanaatimce 4 sebebi bulunmakta. Pahalılık dolayısıyla eksik madde ya da erstarz madde kullanılması, işin ehli esnafın yerine bilgisiz ve tecrübesizlerin alması, talebin azalması. Salepsiz kaymaklı dondurmalar, pahalılık dolayısıyla eksik madde katılanlar. İçine badem yerine sentetik badem kokusu katılmış teşekkürler. Bunun bir başka örneği. Üsküdar'da şekerci de kalmadı. Şekerci, pastane, fırın karışımı birkaç dükkan şekerleri imal edecek yerde İstanbul'da Tahtakale semtindeki imalathanelerden satın almayı tercih etmekte. Oysa işinin ehli tarafından bizzat imal edilen envai türlü akide şekerleri, lokumlar, yumuşak ve sert çifte kavrulmuşlar. Badem ve Hindistan cevizi şekerleri, badem ezmeleri, meyve şekerlemeleri, reçeller, tahin elvaları, acı badem kurabiyeleri, lezzet ve nefaset bakımından en ünlülerini aratmazlardı. İkinci Cihan Harbi'nde şeker kara borsaya düşmüştü. 1943-44'te nispeten bollaşınca piyasaya karamelalar çıkmış ve kıtlıktan çıkan halk tarafından da çok tutulmuştu. Üsküdar'ın o güzelim şerbet medeniyeti de tarihe karıştı. Şerbet satan dükkanlar, mahalle aralarında dolanan şerbetçiler yok artık. İnsanı hayatı kolaylaştırıyor bahanesiyle tembelliğe sevk eden, mide bozan kolalar, esanslı gazozlar, oraletler ve diğerleri. Suni boya ve sentetik koruyucuyla mülevves meyve suyu bozuntuları şerbetlerimizi yok etti. Bu her cümerç içinde ayranın ve Üsküdar'ın yabancısı olduğu Nevzuhur şalgam suyunun hala direnebilmesi bir mucize. Üsküdar evlerinde misafirler için mevsiminde hazırlanıp da şişeler içinde dizi dizi saklanan ve ikram edilirken sulandırılacak olan gelincik, portakal, mandalina, ahududu, kızılcık, vişne, çilek, kayısı, demir hindi ve benzeri koyu şerbetler de evlerimizi terk etti. Artık ne evlerde ne de sokakta şıra var. Çocuklar şıranın tadına bilmeden yetişiyor. Canı şıra çeken bizim gibi yaşlılarsa bunun hasretini ancak hala kalabilen yerlerde gidirebiliyor. Tatlıcılar da bir zamanlar devrinin en önemli isimleriydi. Bizzat hazırladıkları tahin elvası, revani, tulumba tatlısı, hurma tatlısı, lokma, sarığı burma ve baklavanın lezzetini bugünlerde bulmak mümkün değil. Bu mübarek tatlıcılar malzemenin en halisini kullanırlar. Şimdi kimse sarığı burma tatlısı imal etmiyor. İmal etmediği gibi tatlıcı esnafının çoğunun bunun isminden bile haberi yok. Tatlıcılıkla iştigal etmeyen fakat bu piyasaya çok yakın Gazi Ayıntaplı bir dostum şimdilerde pek çok esnafın fıstıklı baklavayı fıstık yerine özel bir sentetik gıda boyasıyla boyanıp sentetik bir kokuyla fıstık kokusu verilmiş sarı leblebi, tereyağı yerine sentetik bir kokuyla tereyağı kokusu verilmiş margarin yağı ve şeker yerine de glikoz kullanarak nasıl imal ettiklerini anlattı da şaştım kaldımdı.
Geçenlerde de bir dostum ziyaretime gelirken sevdiğimi bildiği için Üsküdar'dan bir kilo tulumba tatlısı getirmişti. İnanmayacaksınız ama tatlı balık tavası kokuyordu. Anlaşılan o ki imalathane müstahdeminin öğle yemeğinde yaptıkları balık tavasından arta kalan sıvıya israf olmasın diye kutsi bir endişeyle tulumba tatlısını kızartmak için kullanılan yağ ilave edilivermişti. Eskiden Üsküdar'da genellikle yalnızca koyun ve keçi eti yenir ve yağ olarak da Trabzon ve Urfa yağları kullanılırdı. Fıkara ailesi ise kuyruk yağı kullanırdı. İçine nelerin katıldığı meşkük olan margarin yağının zuhuruyla da Trabzon ve Urfa yağları birdenbire pahalandı ve yalnızca şarküterilerde satılmaya başladıydı. Eski Üsküdarlılarsa Urfa ve Trabzon yağı bulamasalar bile yemeklerinde hala yalnızca halis tereyağı ve halis süzme zeytinyağı kullanmaktadırlar. Devam ediyor Merhum Özemre, Üsküdar'ın kaybolan lezzetlerini anlatmaya. Biz çocuklar baklava biçiminde kesilmiş leblebi helvasını pek severdik. Fevkalade doyurucu bir özelliği vardı. Fakat imalatı bayağı bir bilgi ve beceri isteyen bir şeydi. Evde imal edilmek istenir miydi? Bir türlü başarılı olunamazdı. Ortaya sokakta satılandan bambaşka bir nesne çıkardı. Artık Üsküdar'da kimse leblebi helvası yapmıyor. Nadir de olsa bazen bir iki dükkanda ambalaj olarak satılanlarınsa kuruluktan kadediye çıkmış olduğundan lezzeti yok. Üsküdar bir su şehriydi. Elan da öyledir ama suların lezzeti gitmiş, hatırası kalmış bir şehir. Tomruk suyunun lezzetini hasret istiyor. Bu su artık akmıyor. Küçük ve büyük Çamlıca suları ise başka kaynaklarla takviye edilince lezzetleri yok oldu gitti. Şimdi Üsküdar halkı Bursa'dan, Balıkesir'den, İzmir'den, Toroslardan, Nikser'den ve daha nice yörelerdeki artezyen kuyularından gelen plastik şişe sularının işgaline uğramış durumda. Fakat tüm bu lezzetlerin ötesinde bendenizin en fazla hasretini çektiğim Üsküdar bostanlarında yetişen sırık domatesiyle salatalığın o nevi şahsına mahsus lezzetleri ve kokularıdır diyor. Üsküdar'da zaten artık bostan da kalmadı. Şimşekpaşa, Ayasma, Nuh Kuyusu, Bülbül Deresi, Yeniçeşme, Çengelköy'ü bostanlarının ve diğerlerinin yerinde yalnızca beton yığınlar var. Üsküdar'ların şimdilerde yedikleri domates kokusuz ciğer gibi bir şey. Salatalıksa ithal tohumla yetiştirilen tatsız tutsuz acayip bir şekil bir nesne. Rahmetli annem akşam salatasını hazırlarken mutfakta doğradığı domates ve hıyarların kokusu Münih Paşa konağında 3. katta oynamakta olan benim burnuma erişirdi. Nerede bu kokular, nerede bu lezzetler? Yazık ki ne yazık diyor Ahmet Yüksel Özdemir. Ve dahi pek çok şeyin sunileştiği ve artık eskisinin, halis olanın, güzel olanın maalesef günümüze erişmediği yine modern zamanın tutsakları içerisinde kendimizi kandırmaya devam ediyoruz.

0: Akrefem'de Şehri İstanbul programında beraberliğimiz sürüyor değerli dinleyicilerimiz. Fatih Camii Haziresi'ndeki medfun bulunan meşhurlardan söz ediyorduk. Fatih Camii Haziresi'nde evvela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin türbesini, ardından Gülbahar Hatun ve Gazi Osman Paşa türbelerini ziyaret ettik. Şimdi bu türbelerin dışında bulunan kabirlerden bazılarından söz etmeye çalışacağız. Mesela Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı devlet adamı, tarihçi, hukukçu ve eğitimci, Tanzimat Adliyesi'nin kurucusu sayılır aynı zamanda. 1822'de Lofça'da doğmuş babası Hacı İsmail Bey. İlk tahsilini memleketi Bulgaristan'da olan Lofça'da aldıktan sonra 1839'da İstanbul'a geliyor, cami derslerine ve Fatih Medresesi'ne devam ediyor. Bir taraftan da Fransızca öğreniyor, müsbet ilimleri öğrenmeye çalışıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eserini ezberleyip Mesnevi Han oluyor. Cevdet adı ona bu sırada verilmiş. Özel ve resmi yaşamına yön veren gelişme, bir yıllık müderrisken 1846'da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın kendisine danışman olarak yerini alması oluyor. Paşa'nın konağına yerleşiyor ve çocukların hususi tahsilinde vazife alıyor. Bu birliktelik Mustafa Reşit Paşa'nın 1858 yılındaki vefatına dek sürüyor. Bu dönemde Meclis-i Marif üyeliği, İstanbul'da açılan Darül Muallim'inde müdürlük yapıyor. Şirket Hayriye'nin nizamnamesini yazıyor. 1851'de kurulan Encümen-i Daniş'e üye oluyor. Bu sırada Osmanlı tarihinin 1774-1826 dönemini yazmakla görevlendirilmiş. 1854'te Tarih-i Cevdet diye bilinen eserin ilk 3 cildini tamamlamış. O sene Süleymaniye Müderrisliğine yükseliyor ve ardından 1855'te de Vakanübisliğe atanıyor. İlmiye rütbesi İstanbul payesine yükseltiliyor. Yeni oluşturulan Meclis-i Vala'nın nizamnamesini kaleme alıyor. 1862'de İşkodra'ya, ertesi sene Bosna Hersek'e gidip dönüyor. Yine görevlerinde yükselmeler alıyor. 1870 yılına kadar Mecelle'nin ilk 4 kitabını hazırlıyor. 1877'de Mecelle'nin yazımını tamamladıktan sonra 1879'a kadar yine farklı görevler alıyor. 25 Mayıs 1895'te Bebek'teki yalısını öldükten sonra da Fatih Camii Haziresi'ne defnediliyor. Bir diğer önemli isim Ali Emiri Efendi. 1857'de Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır'ın eski şairlerinden Mehmet Emiri Çelebi'nin torunlarından Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu. İlk eğitimini memleketinde görmüş, medreselerde okumuş. Kitaba meraklı ve hafızası kuvvetli olduğundan kendi kendine bilhassa tarihe ait birçok şey öğrenmiş. Önce aşar başkatipliği, sonra muhasebecilik ve defterdarlıkla Anadolu ve Rumeli'nin birçok yerlerine dolaşmış. Yemen, Yanya, İşkodra maliye müfettişliklerinde bulunmuş. 1908'de emekli olmuş ve İstanbul'a yerleşmiş. Hiç evlenmemiş, maaşından artırdığı parayı kitaplar alarak 15 bin cilt kadar kitap toplamıştı ki bunları Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'nde kurduğu Millet Kütüphanesi'ne vakfetmiştir. Ali Emir Efendi 1924 senesinde vefat ederek Fatih Camii Haziresi'ne defin olunuyor. Burada kabe bulunan bir başka isimse Mehmet Esat Yesari Efendi. İstanbul'da doğmuş. Anadolu Kazaskerliği Mübaşirliğinden Kara Mahmut Ağa'nın oğlu. Şevket Rado, Türk hattatlarında yazdığına göre, yazı meraklılarından Hasan Fehmi Efendi'nin evrakı arasından çıkan bir kayda göre, Şeyhülislamlık Dairesi memurlarından Kara Abadi Ahmet Efendi adında bir zatın oğlu olduğu kayıtlı. Mehmet Esat Yesari, sağ tarafı felçli ve eli çolak olarak doğduğu için sol eliyle yazmaktayız. Bu nedenle kendisine solak manasına gelen Yesari denmiş. Hattatlar arasında genellikle bu ünvanla anılmakta. Hattı öğrenmek için zamanın talik üstadlarından Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi'ye müracaat ettiğinde felçli olması sebebiyle kabul edilmemiş, bunun üzerine yine tanınmış hattatlardan Seyyid Mehmet Said Dedezade'ye rica ederek meşk almaya başlamıştı. Rivayete göre bir müddet sonra yazdıklarını götürünce Dedezade kendi yazısı üzerinden kopya çektiği zannıyla oğlum bunları bir kere de buraya yaz göreyim demiş. O da aynı yazıları aynı güzellikte yazınca hocası şaşırmış. Sultan 3. Mustafa döneminde büyük bir itibar gören Mehmet Esat Efendi kadılığa yükseliyor ve saraya yazı hocası oluyor. Vefatında Fatih'ten Aşıkpaşa'ya giden Gelenbevi Caddesi'nin sol tarafındaki setin üstünde toprağa veriliyor. Sonradan burası yola gittiğinden kitabesi Fatih Camii resine taşınıyor. Mustafa İzzet Efendi ise İstanbullu, az önce andığımız ünlü hattat Mehmet Esat Yesari Efendi'nin oğlu. Bu sebeple Yesarizade diye meşhur olmuş. Doğum tarihi bilinmiyorsa da 1770'li yılların başında doğduğu tahmin ediliyor. Zamanın meşhur tarih üstadlarından olan Yesarizade, tarihi babasından öğrenmiş, ondan icazet almış, daha birkaç kişi de şan olsun diye ona icazet vermiş. Müderrislik ve kadılık etmediği halde kendisini zamanın adetine uygun olarak Mekke, İstanbul, Anadolu kazaskerlik payeleri, rütbeleri verilmiş, 1839'da kazasker olmuştur. Matbaa-i Amire'yi idare etti ve kendi talik hattıyla harfler döktürdü. Matbaa-i Amire'de ilk kez talik hatta kitap onun zamanında basıldı. Yesarizade 1846'da fiilen Rumeli kazaskerliğine tayin edildi ve 23 Haziran 1849'da vefat etti. Fatih'te Gelebevi Caddesi'nin üzerinde bulunan babasının kabri yerine defnedildi. Daha sonra her ikisinin kabri yola gitmiş, kitabeleri Fatih Camii hazinesine nakledilmiştir. Yesarizade'nin mezar şahidesi talebesi Ali Haydar Bey tarafından yazılmış. Bu isimlerle birlikte daha birçok önemli zat, alim, sadrazam ve devlet idaresinde görev almış nice isimler bu Fatih Camii hazinesinde bulunuyorlar. Kendileri ya da taşları. Yunus'un dediği gibi başları ucunda hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisi bezegen, kimisi orça, ecel şerbetini içmek de güç ya. Kimi aksakallı, kimi pir hoca, ne söylerler, ne bir haber verirler. Böylelikle bir Şehir İstanbul programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yine İstanbul'un tarih sayfaları arasında dolaştık bu programımızda da. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalın efendim.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un, geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de? Ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, neye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, insanlar çalışarak, alın teri dökerek başarıya ulaşır. Çalışan insan kendi emeğinin karşılığını her zaman alır. Alın teri ve emek sonucu insanlar huzur ve mutluluğa kavuşur. Emeksiz yemek olmaz ya da çalışan kazanır gibi sözler, alın teriyle kazancın insana nasıl bir huzur verdiğini o kadar açık bir şekilde anlatıyor ki. Sonuç olarak sevgili dostlar, hangi alanda kazanç ve başarı elde etmek istiyorsak, o yolda çaba sarf ederek, daha sonra emeğimizin karşılığını alarak mutluluk ve huzura kavuşmaya çalışmalıyız. Bu dünyada elbette herkesin ulaşmak istediği bir amacı vardır. Kimi ev almak ister, kimi araba almak ister, kimi de evlenip mutlu bir yuva kurmak ister. Sonuçta herkesin istediği mutlu ve huzurlu bir hayattır. Tıpkı şimdi anlatacağım hikayede olduğu gibi. Hikayemiz şöyle sevgili dinleyiciler. Bir zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altın getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözleri karşısında gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve haklı olarak sordu. Şimdi evlenebilirim değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır, hayır oğlum. Sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığın bir altın getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamışsın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Peki siz anlayabildiniz mi sevgili dinleyiciler? Bakalım anladığınız gibi mi devam edecek hikayemiz? Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Çocuk bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba, anlayamıyorum. İşte sana bir altın getirdim. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın oğul. Delikanlı babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle de evlenemeyecekti. O yüzden genç adam bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler, günler geçti ve kazandığı o bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırmaya başladı. Hayır, hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştım, sırtım ağrılar içinde kaldı. Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve oğlum işte şimdi evlenebilirsin dedi. Çünkü emeğinin karşılığı olan bu paranın değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın. Tahmin ettiğiniz gibi mi ilerledi hikayemiz sevgili dostlar? Evet, ancak insan kendi alın teriyle kazandığı paranın kıymetini bilebilir ve onu akıllıca harcayabilir. İnşallah akıllıca harcıyoruzdur tabii. Değerli şair yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözüyle kıssamızdan üzerimize düşen hisseyi alalım. Şöyle diyor Ahmet Hamdi Tanpınar: "Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır." Cenab-ı Hak efendim paranın nereden geldiğine bakmayıp haram mı helal mi diye düşünmeyenlerden eylemesin inşallah.
0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak onadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında,

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak, karşı taraf ufak çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Yani bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tasih edeceğiz, güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki, yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz sevgili yar isteyen, sevgilisiz yarsız kalır dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin, bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne, yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle Nasrettin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok. Sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz ondan. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey. Yani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi. Ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
1: Dostça bir tavsiye. Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Size üç hanım sahabenin hayatını anlatacağız. Bunlardan ilki Hansa binti Huzam el-Ensariye, ikincisi Halide bintül Esved ve sonuncusu Peygamberimizin hizmetkarı Havle radıyallahu anhüm.

0: Hansa binti Huzam, Enis İbni Katade el-Ensari'nin nikahı altındaydı. Enis'le birlikte Resulullah'a gidip beyat etti. Kureyş Ehabiş'le ve onlara uyan Kinane, Tihame ve diğer kabilelerle birlikte Bedir Savaşı'nın intikamını almak için gelince, Hansa binti Huzam def ve darbukalarıyla birlikte Kureyşli kadınların geldiklerini gördü. Kocasına haber verdi. Enis İbni Katade Resulullah'a gidip hanımının gördüklerini anlattı. Resulullah şöyle buyurdu. Onlar kavmi harbe teşvik etmek ve onlara Bedir'deki ölüleri hatırlatmak istediler. Onlarla ilgili haberler bana böyle geldi. Onların durumu hakkında hiçbir kelime söylemeyin. Allah bize yeter ve o ne iyi vekildir. Allah'ım sana dayanıp güvenerek hücum ediyorum. Enis İbni Katade Resulullah'la birlikte Uhud'a çıktı. Resulullah'ın ashabından birçoğu gibi o da şehit oldu. Daha sonra bir gün sevinçli olarak Hansa'nın babası yanına girdi ve şöyle dedi. Sana bir müjdem var. Hansa binti Huzam, nedir o dedi. Babası, seni Amr İbni Avf oğullarından birisiyle evlendirdim dedi. Hansa binti Huzam, bana haber vermeden nasıl evlendirirsin dedi. Babası, emrime karşı mı geliyorsun dedi. Hansa binti Huzam, hayır ama niye önce bana haber vermedin dedi. Resulullah'a gidip şöyle dedi. Ya Resulallah, babam bana haber vermeden beni nikahladı. Ben Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir ile evlenmek istiyorum. Peygamber, onunla nikahın yoktur. İstediğin kimseyle nikahlan dedi. Resulullah ona emretmiş olunca Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir ile nikahlandı ve ondan Es-Sahibi dünyaya getirdi. Resulullah'ın kızı Zeynep vefat edince Hansa binti Huzam, Ummu Atiye el-Ensariye ve Ummu Süleym gittiler. Peygamber onlara şöyle dedi. Onu tek yani 3, 5 veya daha fazla olarak yıkayın. Su ve sidr kullanın. Son suyuna kafur koyun. İşinizi bitirince bana haber verin. Yıkama işi bitince ona haber verdiler. Onlara bir eteklik verip bunu ona iç gömleği yapın dedi. Hansa binti Huzam Ummul Museyyib el-Ensariye'nin yanına geldi ve onun titrediğini gördü. Ummul Museyyib sıtmadan mı? Allah onda bereket bırakmasın dedi. Ummul Museyyib şöyle konuştu. Sıtmaya kötü söyleme. Resulullah'ın yanına girmiştim. Bana sordu. Neyin var Ummul Museyyib? Niye titriyorsun diye. Ben de sıtmadan dolayı. Allah onda bereket bırakmasın dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Sıtmaya kötü söyleme. Çünkü o körüğün demir pisliğini giderdiği gibi Adem oğlunun günahlarını giderir. Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir'in evi ay ışığına boğulmuştu. Enes İbni Malik ile Abdullah İbni Abbas gelince Hansa binti Huzam sevindi. Çünkü Resulullah'ın ashabından birisinin gelmesi, onun Hazreti Peygamber'e nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve Resulullah'ın konuştuğu hikmetten dinleyeceği anlamına gelirdi. Kocası Ebu Lübabe misafirlerine hoş geldin deyip hanımına, Ummu Saib, evde meyve var mı diye sordu. Hansa binti Huzam, evet var diye cevap verdi. Daha sonra hurma ve üzüm getirip Enes İbni Malik ile Abdullah İbni Abbas'ın konuştuklarını dinlemek üzere oturdu. Abdullah İbni Abbas şöyle dedi. Bir adam Resulullah'tan sonra kalkıp Ebu Bekir Es-Sıddık'a gitti ve şöyle dedi. Ey Resulullah'ın halifesi, insanların en hayırlısı kimdir? O da şöyle cevap verdi. Ömer İbnül Hattab. Tekrar sordu. Neden onu kendine tercih ettin? Ebu Bekir şöyle dedi. Bazı özelliklerle, çünkü Allah onunla meleklere övündü, benimle övünmedi. Cebrail ona selam söyledi, bana selam söylemedi. Cebrail şöyle dedi. Ya Resulallah, İslam Ömer İbnül Hattab'la güçlenmiştir. Allah kitabından iki ayetle onu tasdik etmiş, beni tasdik etmemiştir. Abdullah İbni Abbas bir süre sustu ve şunları ilave etti. Ebu Bekir vefat edince birisi Ömer İbnül Hattab'ın yanına geldi ve müminlerin emiri Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. Hazreti Ömer şu cevabı verdi. Ebu Bekir Es-Sıddık'tır. Kim başkası derse ona iftiracıya verilen ceza gerekir. Enes İbni Malik şöyle konuştu. Cebrail Resulullah'a gelip şöyle dedi. Ya Muhammed, cennet ashabından üç kişiye özlem duymaktadır. Ben de onun yanındayım. Ensardan bazılarının olabileceğini umdum. Peygamber'e onları sormak istedim. Dışarı çıktım, Hazreti Ebu Bekir ile karşılaştım. Şöyle dedim, biraz önce Resulullah'ın yanındaydım. Cebrail ona gelip şöyle dedi, cennet ashabından 3 kişiye özlem duymaktadır. Ensardan bazılarının olabileceğini umdum. Ona sormak istedim. Yanına girip sen sorabilir misin? O, ben ona sormaktan çekiniyorum. Ben onlardan olmayayım ki kavmim benimle alay etmesin. Sonra Hazreti Ömer'e geldim. Hazreti Ebu Bekir'e söylediğimi ona da söyledim. Hazreti Ali ile karşılaştım. Hazreti Ali bana şöyle dedi. Evet ben sorarım. Eğer ben o 3 kişidensem Allah'a hamd ederim. Eğer onlardan değilsem yine Allah'a hamd ederim. Hazreti Ali Resulullah'ın yanına girdi ve Cebrail'in biraz önce senin yanında olduğunu ve sana gelip cennet ashabından 3 kişiye özlem duymaktadır dediğini işittim. Ya Resulallah, kimler kastedildi dedi. Resulullah da ey Ali, sen Ammar İbni Yasir ve Selman el-Farisi onlardansınız. O bizden yani Ehli Beyt'tendir. O nasihat eden dosttur. Onu kendine dost edin. Hansa binti Huzam Yesrib'deki ilk cuma namazını hazırladı. Resulullah şöyle konuşmuştu. Hamd Allah'adır. Ben ona hamd eder, ondan yardım, bağışlanmak ve hidayet dilerim. Ona iman ederim, inanmazlık etmem. İnanmazlık edenlere düşmanlık ederim. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir olduğuna, ortağı olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Peygamberlerin gelmesi kesildiği, ilim azaldığı, insanların sapıklığa düştüğü, zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin kopma ve alemin sona erme zamanı yaklaştığı bir sırada Allah onu tam bir hidayet, tam bir nur, tam bir öğüt olan Kur'an'la göndermiştir. Allah'a ve Resulüne uyan doğru yolu bulmuştur. Allah'a ve Resulüne karşı gelen de azgınlık ve taşkınlığa uğramış, sapıklıktan sapıklığa düşmüştür. Size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Zaten bir Müslümanın bir Müslümana en hayırlı tavsiyesi de onu ahirete teşvik etmesi ve ona Allah'tan korunmayı emretmesidir. Allah'ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız. Bundan daha üstün ve hayırlı bir öğüt, bundan daha üstün ve hayırlı bir hatırlatma yoktur. Rabbinden korkarak, ürpererek ibadet eden kimse için, Allah'tan korunmak istediğiniz ahiret saadeti için en güvenilir bir yardımdır. Kim gizli ve açık her işinde Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek Allah'la arasını düzeltirse, dünyada onun adı hayırla anılır. Öldükten sonra da bu, kendisine azık olur. Bunun dışındaki işlerden uzak kalmayı, onlarla kendi arasında uzun mesafeler olmasını ister. Allah azabından sizi korkutur. Allah kulları hakkında çok esirgiyici ve merhametlidir. Sözünü doğrulayan, vaadini yerine getiren Allah'a yemin olsun ki bunda cayma yoktur. Çünkü Allah Teala benim katımda söz değişmez, ben kullara asla zulmetmem buyurmaktadır. Şimdiki ve gelecekteki işlerinizde gizli ve açık yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan çekinin. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun günahlarını örter, ecrini de büyütür. Allah'tan korkan kimse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Allah'tan korkmak insanı Allah'ın azap ve gazabından korur. Allah'tan korkmak yüzleri ağartır, Rabbi hoşnut eder, dereceyi yükseltir. Nasibinizi alın. Allah katında ifrattan sakının. Allah doğruları da yalancıları da bilsinler diye size kitabını ve yolunu açıkça öğretmiştir. Allah'ın size ihsan ettiği gibi siz de ihsanda bulunun. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'ı çok anın. Ölümden sonrası için çalışın. Kim Allah'la kendi arasını düzeltirse Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Çünkü Allah insanlar üzerinde hükmünü yürütür. İnsanlarsa Allah üzerinde hükümlerini yürütemezler. Allah insanlar üzerinde tasarruf eder, insanlarsa Allah'ın üzerinde tasarruf edemezler. Allah en büyüktür. Büyük olan Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Kıymetli dinleyiciler, şimdi bir başka mübarek hatundan, Halide Bintül Esved'den söz edeceğiz programımızda. Halide Bintül Esved radıyallahu anha, Resulullah'ın teyzelerinden birisidir. Hicret etmiş, Müslüman olmuş ve Medine'de beyat etmiştir. Abdullah İbnül Erkam'la evlenmiştir. Halide radıyallahu anha, o güne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yeğeni olarak seviyordu. Müslüman olduktan sonra ise Allah'ın Resulü olarak derin bir iman bağıyla sevmeye başladı. Ona biatta bulundu ve bağını pekiştirdi. Ona verdiği söze sadık kaldı. Ona gönülden itaat ve hürmet edip saygı ve sevgiyle hizmet etti. O nesep yönünden yakınlığını Allah Resulü'nün sahabesi olmak suretiyle ebedi yakınlığa çevirmiş bir bahtiyardır. O maddi akrabalığını manevi kardeşliklerle kuvvetlendirerek hem bu dünyada hem de ahirette sevgili yeğeni Allah Resulüne yakınlığını sağlamlaştırmış oldu. Halide binti Esved radıyallahu anha imanı kavi bir hanımdı. Çok ibadet ederdi. Nezaket ve nezahet sahibiydi. Güler yüzlü ve edep ehliydi. Ziyaretleşmeyi severdi. Bir gün Medine-i Münevvere'de Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin evine ziyarete gitmişti. Bir ara fırsat bulup namaza durmuştu. O sırada Resulullah Efendimiz de Ayşe radıyallahu anha annemizin yanına uğramıştı. Orada bir kadını namaz kılarken görünce "Ayşe bu kim?" diye sordu. Ayşe annemiz "Teyzelerinizden birisi" diye cevap verdim. Resul-i Ekrem uzun zamandan beri görmediği için teyzelerinden hangisi olduğunu tanıyamadı ve "Benim teyzelerim gurbette bulunuyorlar. Acaba bu hangisidir?" diye sordu. Ayşe annemiz "Halide binti Esved'dir" dedi. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz Allah'a hamd etti ve "Ölüden diri çıkaran Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ederim" buyurdu. Onun Medine'ye gelmesine sevindiği kadar Müslüman olmasına daha çok sevindi. Halide radıyallahu anha ibadete düşkün, dindar bir hanımdı. İslam'dan önceki hayatı ise küfür karanlıklarında geçmişti. Aile olarak putlara taparlardı. Sevgili teyzesinin Müslüman olup kurtuluşuna, ibadete düşkün, dindar bir hanım olarak, huşuyla namaz kılışına memnun olarak sevincini bu şekilde dile getirmiştir. Halide radıyallahu anha, bundan sonraki hayatını İslam'ın güzellikleriyle geçiren mutlu bir hanım oldu. İbadetleriyle davranışlarını da güzelleştirerek çevresine saliha bir hanım olarak örnek oldu. İslam'ın yayılmasına hizmet etti. Halide binti Esved radıyallahu anha, ömrünün sonuna kadar bu heyecan içerisinde Allah Teala'ya kulluk yaptı.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Değerli dinleyiciler, Halide binti Esved'in ardından şimdi de programımızda Resulullah'ın hizmetkarı Havle'den söz edeceğiz kısaca sizlere. Resulullah'tan vahiy kesilince veya ara verilince Ebu Leheb'in hanımı Ummu Cemil bazı Haşim oğullarının evine girip şöyle dedi. Muhammed'e Rabbi darıldı ve onu terk etti. Resulullah Cebrail'le geleceği bir saati kararlaştırmıştı. O saat geldi. Fakat Cebrail gelmedi. Peygamber, "Havle, Resulullah'ın evinde ne oldu? Cebrail bana gelmiyor." diye sordu. Havle, "Ya Resulallah, vallahi haberim yok." dedi. Resulullah üzerine elbisesini alıp dışarı çıktı. Resulullah'ın hizmetkarı kendi kendine şöyle dedi. "Evi hazırlayıp süpürseydim. Bir de ne görsün, ölü bir köpek yavrusu." Havle bu ineğin Resulullah'ın evine girdiğini anladı. Onu alıp uzağa attı. Resulullah gelince sakalını bir titreme aldı. Ona vahiy geldiği zaman titreme tutardı. Resulullah, "Havle beni ört" dedi. Allah Teala Duha suresinin ilk 3 ayetini indirdi. Kuşluk vaktine andolsun. Sükuna erdiği zaman geceye andolsun. Rabbin seni ne bıraktı ne de sana darıldı. Resulullah Cebrail'e şöyle dedi. "Bana söz verdin, seni bekledim ama gelmedin." Cebrail, "Evindeki köpek benim gelmeme engel oldu. Biz içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz" dedi. Sevgili dinleyiciler, üç mübarek sahabe hanımın hayatından söz etmeye gayret ettik. Allah onlardan razı olsun. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.

Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsanı dehşete düşüren bir soru. اَفَ حَسِبْتُمْ, yani siz sandınız mı ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de siklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.
1: Akran.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: o Tuğra, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar da hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işlerini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz bir hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. İkinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrailoğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir.
1: Bir haberimiz var.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından...

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 14.
1: Hicr Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kâfirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun? Dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım dedi. Cenab-ı Hak, öyleyse çık oradan, çünkü artık sen rahmetimden kovuldun. Muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır buyurdu. İblis, ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver dedi. Allah, hadi sen o bilinen günün vaktine, birinci sura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bırakmandan dolayı andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam. Allah buyurdu ki, işte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, ey takva sahipleri, oraya selametle emin olarak girin denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim onların melek olduğunu anlayınca, ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir dedi. Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma, onları helak için gönderildik.

Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız, dediler. Ey Resulüm! Onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz, dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin, dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası, soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim, dedi. Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti, bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme. Müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerleri almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için
onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl, bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki O, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları,

yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Hiç yaratan Allah, yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah, gizlediğiniz şeyleri de, açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar gerek kendilerinin gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele, yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan, yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da, Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt Adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. Kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler.
peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ahiret için diriltecektir. Bu onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır, yalnız benden korkun, bana kulluk edin buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz.
O müşrikler, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar.

Haşa, o bundan münezzehtir, şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarınıysa kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içeririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar.
Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin. Bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir. Sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi. Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisine güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi. Biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman
Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri

size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de. Gerçek şu ki inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip gönlünü küfre, kafirliğe açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah kâfirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti,
Allah

0: yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette o sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 14'ü dinlediniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Araba kullanmak kolay mı?
1: Sıkı trafikte kolay değil. Usta şoför olmak lazım. Dünyayı dolaşmış, efendim, bilmem kaç sene araba kullanmış, hiç kaza yapmamış. Madalya veriyorlar adama. Hiç kaza yapmamış. Kolay mı? Değil. Çok dikkat etmek lazım. Sakin olmak lazım. Araba sürücülüğü nedir? Dervişliktir. Sabırdır. Sağa sola kızarsan, bağırırsan, çağırırsan, camı açıp elini kolunu oynatırsan, işaret edersen, efendim, ağzını bozarsan, yüzünü ekşitirsen olmaz der.

0: Dervişlik, böyle şey olmaz. Nasıl olacak? Sakin olacak. Dervişlik, yani araba sürmek dervişlik, kolay değil.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıddu vel vefa. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efbelel hadisi kitabullah. Ve efbelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtefetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Yekûlullahu Teala, kad hakkat mahabbeti lillezîne yetehâbbûne min ecli ve hakkat mahabbeti lillezîne yetezâverûne min ecli ve hakkat mahabbeti lillezîne yetebâdellûne min ecli ve kad hakkat mahabbeti lillezîne yetesâdakûne min ecli ve hakkat mahabbeti lillezîne yetenâsarûne min ecli. Mâ min mü'minin velâ mü'minetin yukaddimullâhe